0: Eksi de.
1: Bağırma lan milletin içinde.
0: Müzik kervanı.
2: Ben sana ananı zorunda.
0: Hareketli müziklerle sizler.
3: Allah tuttuğunu altın etsin ha.
4: 10, 9, 9. Neydi o lan?
5: 8 abi.
4: Evet. 8, 7, 6, 5, 4, 3.

merhabalar. Güzel İskeçemizden, Radyo Kral'dan, Dinleyenler Kulübü'nden günaydınlar. Altın tozlar içinde yürüyen çiçek yüzlü çocuklar. En çok günaydın çocuklara. Günaydınlar canlar, günaydınlar. Marabayın, marabayın. Marabayın dedik ya bayağı. Günaydın. Yüzde ısrar etme, 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Sakın büyüklenme ha, elde neler var. Bir ben varım deme, yoksan da olur. Kalibera, buongiorno, good morning, guten morgen, dobro utro. Günaydınlar canlar, bu güzel cuma gününde hanemizden, iş yerimizden, bağınızdan, bahçenizden, tarlanızdan huzur, neşe, bereket, keyif, para, oho, mucizeler, nameler, öpücükler hiç eksik olmasın. Öpücükler ne alakalı? Hayırdır oğlum? Günaydın, bu sabah şeylerle uyandım. Böyle gelen mesajlara, cuma mesajları var. Cuma'dan dolayı olacak herhalde. Yani büyük bir ihtimal. Şahane, bol kahkahalı, anlamlı, romantik, mizahı bol, çabuk bitmeyen bir hafta sonu diliyorum efendim. Hepinize günaydınlar. Günaydın dayıcım, hayırlı cumalar Delikadır. Mikrofonda nefes alıp ver, o bile bize yeter. Ooo Delikadır. İyi başladın güne bakalım. Eşkele gene yağdır ya bu sabah be. Günaydın. Motivasyonunuz yüksek olsun istiyorsanız, yeni şeyler duymak istiyorsanız, güzel şeyler duymak istiyorsanız Radyo Kral'da kalın efendim. Her güzel insan iyi değildir demiş eskiler. Lakin ama her iyi insan güzeldir. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Günaydınlar. Cenab-ı Allah işinizi razı getirsin. Güzel insanlar. Günaydınlar Raşim abicim, hayırlı cumalar dayıcım demiş Ali Aloğlu. Ali günaydın. Nasılsın bakayım bay Ali'cim? Olmaz be. Olmaz be, olmaz be. Tebu şavuk dünyada bayağı. Olmaz. Katiyen olmaz. Katiyen hayır gelmez. Katiyen. Her şey oldu Ali'cim. Kurnasaniye günaydınlar. İzmir'e günaydınlar. Azerbaycan'a günaydınlar. Kanada'ya günaydınlar. Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere, İtalya. Günaydınlar. Utku Lütfeoğlu, günaydın Utkucuğum. En çok, en güzel günaydınlar çocuklar için. Altın tozlar içinde yürüyen çiçek yüzlü çocuklar için. Ha! Bugün yine gönül pencereniz açık olsun. Sadece bugün mü Haşim? Hayır canım ciğerim. Her gün gönül pencereniz açık olsun. O pencereden kimler bakar, kimler görür bilinmez. Beyaz atlı altın kalpli Savaş abim Karaköy, günaydınlar. Koyunköy, Kırköy, Atmacalı, Gökçeler, Bratankova, Paşevi, Duancılar, Öyköy, Noğullu, İnanlı, Kurdasanlı, Saltıklı. Saltıklı, wow. Süneçiköy, Dinkler, Zinleli, Paşmaklı, Boyacılar, Yenice, Yalınlı, Mıkmınlı, günaydın. İsim Eren, Hasan Gedik, Cafer Mahalle, Kaşıkçılar, Gelin Mezarı, Karaçukur, Soğucak. Soğucak çok önemli bir köy. Çok çok önemli bir köy. Başlayalım bakalım, bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Biz ileri, şeytan geri. Öyle değil mi Utku? Bir kere daha söylesene be Utku onu. Biz ileri, şeytan geri. Günaydın bravo Utkucuğum benim. Hayırlı işler diliyorum esnafımıza. Bol kazançlar.

İrfan Hasan Ferhat. Günaydınlar abim, geçmiş olsun. Şimdi sen bu yaşta futbol oynarsan olacağı bu zaten abi. Sergen bile futbol bırakmışken. Sen ne alaka abicim? Orhan Osman, Kartalım, günaydınlar. Soğucak'tan selamlar. Klima takmaya mı gittin Orhan Soğucak? Ceren var mı Soğucak'ta bayağı? Soğucak'ta Ceren var mı? Celepli'ye ne oldu ya? Halıçılara, Kozluca'ya. Doğancılara, Kireççilere, Göynüklü'ye, Gökçebunar'a, Himitli'ye, Otmanörü'ne, İhtiyar Mahalle'ye. Günaydınlar. Var, seni bir köşede lay. Ne kadar güzel bir şarkı. Klibi de harika. Bayan da hanımefendi de mükemmel. Sözler Good Morning. Dinledim. Kalimera File.

0: kaçasın.
1: Şu kapıdan kaçasın var bu sabah Mine Hanım. Kendimi çok böyle enerjik hissediyorum. Kapı açık değil, bereket patron kapıyı kapamış. Açık olsa horozlar gibi kaçacağım vallahi billahi. Günaydın, hayırlı cumalar. Harika başladın, yine güzel insanlardansın. Güzel olan sizsiniz. Gönlünüz güzel efendim. Haşim'e Balta'nın çok selamı var. Güzel, genç, hadi bakalım demiş. Çok teşekkür ederim Mine Hanımcığım. Çanakkale'ye çok çok çok çok selamlar. Saygılar tabii ki. Ellerinizden öpüyorum. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Buongiorno Faganacı Yusuf. Buongiorno. Hayırlı cumalar. Nasılsın abi demiş. Teşekkür ederim Yusuf kardeşim. Sen nasılsın? Yine kazma işlerinde misiniz? Kazıyorsunuz mu? Katiyen hayır olmaz be. Kazdı bütün dünyayı kazdı bre. Kazılmadık yer kalmadı be oğlum. Bir şeyler oldu mu Yusuf? Günah bunun neresinde? Hayırlı cumalar. Diğer günler hayırsız mı Yusuf? Diğer günler...

Ay lay lay. Şarkılara eşlik etmek serbest tabii ki Radyo Kral'da. Kalmadı abi, boru döşüyoruz. Günaydın Yusuf abi, hoş geldin. Döşe kardeşim, döşe. Dün bir kuş muhabbeti vardı zaten, yeter. Döşe anacığım, döşe. Katiyen hayır olmaz be ya. Arada sırada bize uğrayın. Mina Hanımcığım, vallahi melaike gibi insanlar, yemin ederim. Benim bu arkadaşlar, dinleyicilerim melaike gibi insanlar. Ağzından ekmeğini al, vallahi billahi tıkırı çıkarmaz. Tınlamaz. Kaç lira mı diyorsun bu ekmek? Al ekmeği yeme ya diyor. Öyle kızanlar bunlar. Fagan Hacı Yusuf'um benim.

Günaydın Yasin'im, hoş geldin. Kalbi harfiyle. Günaydın arkadaşım. Orkan altın mı aramaya gitmiş Soğuca? Hayır be, klima takacakmış orada öğretmen evine. Öğretmen evi var ya orada. Ha. Biliyor musun, gittin var mı Soğuca? Orkan ne yapsın be? Geziyor işte sağda solda. Klima takacak. Oradan Ambarcı Dere'ye geçeceğim dedi. Alikeye Mahallesi. Karaçukur gelin mezarı kaç çıkacaksa olacak aşağı ineceğim dedi. Dedim yürüyerek mi gidiyorsun? Yok katırla gidiyorum dedi.

Ne yapalım? Sevmeyelim de taşa mı dönelim yani? Sevmeyelim arkadaş. Sevginin yaşı var mıdır? Sevgi Hanım vardı bir aralar. Ne oldu? Sevgi deyince. Marjinal bir insandı o da. Kim geldi? Tabii ki Arzu Hanım geldi. Günaydınlar Arzu, Guten Morgen. Güzel Kral FM ailesi, hepinize bereketli ve kolay geçen bir gün diliyorum. İyi yayınlar Haşim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Dankeschön. Diye baş, hep böyle eski günleri hatırlatıyorsun bana Arzu. Komşuların arasında öyle bağırırdık. Kız Fatmenge. Uy. Ne oldu bire Haşim? Annem azıcık bak ev ekmeği yapmış, onu gönderdi. Ayşenge.

billahi böyle güzel insanlar vardı. O güzel insanlar atlara mı binip gittiler? Diğerlere binip kaçtılar gittiler ya, kalmadı kimse. Kabristan'da olan canlara da günaydınlar efendim. Onları unutmayalım. Kıymetli vaktinizden birazcık bize de ayırın. Gönlü güzel insanlar günaydınlar efendim.

0: İstanbul günaydın. 5247-06 Esrarmış.
1: Günaydın. Eli serbest, rüzgar sakin.
0: Efendim sizin 06'nın localizer'ı yok.
1: Anlaşıldı. Yaklaşmaya devam edin. İlgili yerlere haber veriyoruz. Olmazsa pas geçersiniz. 5247 ayırız alıyor musunuz?
0: Evet, dünyalar diyor olmalı ama localizer şu anda gidip geliyor.
2: Frekans gidip geliyor. Uçağı kaldırdık, yavaş yavaş indireceğiz böyle efendim. Günaydınlar, iyi yayınlar. Çocuklar büyüyüp kendi başlarına karar vermek ister. Yaşlılar ise enerjik ve dertsiz günlerini özlerler. İnsanlar sahip olmadıkları şeyleri isterler. Her yaşın zorluğu ve güzelliği vardır. Diyor musun öyle Mehmet Ali Bülent abi? Teşekkürler Oya Hanımcığım, hoş geldin Oya kardeşim. Hayırlı cumalar diye başlamış. Bugün cuma. Vallahi mi kız? Kalbimizdeki yükleri hafifletip gönlümüze huzur bırakma günü. Rabbim attığınız her adımı hayırla, ettiğiniz her duayı güzellikle karşılasın. Yüzünüzden tebessüm, evinizden bereket eksik olmasın. Hayırlı cumalar, günaydın Aşım abim. Sağ ol Oyacığım, günaydın. Çok çok günaydınlar. Uçak nereye gidiyor? Ben de bilmiyorum. İçinden oku. Ha. Dur şimdi içinden okuyacağım ben onu. Survivor günaydın. İnecek misiniz? İneceğiz tabii. Niye inmeyelim?

Serkan Süleyman'ım hoş geldin. Günaydın güzel kardeşim. Neredesin Serkan sen ya? Bir ara dedim yine tatile falan gitti bu arkadaş. Abim günaydınlar, hayırlı cumalar herkese. Serkan Süleyman, Plastika Trakis çalışanları. Kolaylıklar diliyorum. Güzel bir hafta sonunuz olsun. Sen

0: Kaldın sevgisi ona düşme.
1: Olabilir.
0: Kim kaybetmiş sen bulacaksın.
1: Dilek Hanım hoş geldiniz, günaydınlar. Günaydınlar herkese, hayırlı cumalar. Teşekkür ederiz Dilek Hasan, Halel Hanım efendi.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Alçı malzemeleri, alçı pan sistemleri, arabacı köy, sünnetçi köy arasında
2: Kartal Cemil'de.
1: Alçı işlerinde kullanılan her türlü malzeme, yeşil ve beyaz alçı panlar, beto panlar, hazır alçı sıvaları, stoko, macun, kola, tutkal, hazır pervaz ve rozetler, bölme ve tavan işleri için galvaniz profiller, ses ve ısı yalıtımı için taş yünü, cam yünü, dış cephe izolasyonunda nem, sıcak, soğuk ve ses yalıtımı için beyaz ve mavi köpük, felizol, strafor. Alçı ve izolasyon işlerinde kullanılan her şey, kimsenin rekabet edemeyeceği inanılmaz ucuz fiyatlar, arabacı köy, sünnetçi köy arasında Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
0: Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan lezzet yolculuğu. Günün en sıcak, en taze durağı. İproini Stasi. Dumanı üstünde sıcacık poğaçalar. Kıymalı, peynirli, kaşarlı, patatesli, ıspanaklı, tavuklu, çikolatalı. Tiropita, zambono pita, sosisli pizzalar ve çıtır çiğ börekler. Soğuk sandviçler, tostlar ve çeşitli içeceklerle hepsi profesyonel şekilde ustasından hazırlanan lezzetler. Kahvaltının vazgeçilmez adresi İproini Stasi. Sabah saat 6'dan öğlen 14.30'a kadar Panayi Çaldari 94 yaka otobüs durağının karşısında. Ayrıca Fai, Volt, Box ve eFood'da. Telefon 2541-30-50-53 ve 693-63-65-628. İproini Stasi. Sabahın en lezzetli durağı.
3: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
4: Kotapliktiko.
3: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
4: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
3: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
4: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
3: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 0 77 066.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Και η ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου περνάει από εδώ. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Βρες την ατλία θερμότητας και τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις ανάγκες σου και απόλαυσε οικονομικά. Θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό μέσω του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης». ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Γρανικού 29, Δράμα, Αυθύρων 37 και Αγίων Αποστόλων, Ξάνθη. ηλεκτρονέτ Κινιαζόπουλος. Και για την ενεργειακή εξοικονόμηση του σπιτιού σου.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
9: Raltay, Alplere bacılara selam olsun, Doğu'nun beyine, Batı'nın hatununa, Kuzey'in rüzgarına, Güney'in yıldızına selam olsun, günaydınlar. Sayın oğlu, günaydınlar bakalım. Yine bir haftayı sizlerle birlikte kapattık. Ne çabuk geçti ya. Pazartesi, çarşamba diyorsun, cuma gelmiş, hoppala, çabucak. Çok çabuk geçiyor zaman. Lay lay lay. Erkan Agacığım ne diyorsun ya? Tutamıyoruz. Zaman geçiyor abi. Ömrümüzden günler gidiyor. Zamanlar gidiyor. Lay lay. Tütün tarlasında çalışan Seven Agam ve eşine, tütün tarlasında çalışan diğer dinleyicilerimize de kolaylıklar diliyorum. Kolay gelsin. Ama biraz serin, baya baya serindi bu sabah. Tütün kırılırdı böyle. Çıtır çıtır çıtır çıtır. Tak tak. Egal egal egal ah zo egal egal egal. Dankeschön. Ray Yakup abim günaydın. Yakup abim 45 yıllık terzimiz İskeçemizde. Değil mi Yakup abi? Kusur sökük gibidir. Göreni de olur, öreni de olur derler ya atalarımız. Aynen onun gibi. Kolay gelsin Yusuf abim, kolay gelsin esnaflarımıza. Günaydınlar. Malkara, Keşan, Oppala, Paşam, Çanakkale'den sonra Edirne, Uzun Köprü, Çeşme, Kuşadası, Atıl Kaptanım, günaydınlar. Sezer, Recep, ha Recep Bacaran da kayboldu. Arzu ne oldu ya? Hafta sonu kayboluyor herkes, bir yerlere gidecekler galiba. Tabii şey de var ya, yavaş yavaş böyle tatil hazırlıkları falan, herhalde ondan da kaynaklanıyor. Canlarım, ciğerlerim, günaydın. Sayınoğlu Günay, efendim Günay kardeşimiz de, İskeçemiz de, Parayı Çaldar 124'te. İnşaat malzemeleri, tarla bahçe, perifraksi malzemeleri, sulama malzemeleri, muşambalar, naylonlar, seracılık işinde kullanılacak bütün malzemeler, ekipmanlar, Sigma fayans kesme makineleri, en ufandan en büyüğüne kadar. Droştik markasının bütün ürünleri var. Faganacı Yusuf, kalksın bakalım bu Hubolis. Sayınol Günay'da 15 kilogramlık ekolojik boyalar sadece 35 euro. Günaydınlar Guten Morgen, günaydınlar. Porsche'nin kralı 1907 Fenerbahçe. Dayı ne transferler duyuyorum öyle ya. Oğlum o adamları siz getirirseniz bu sene kesin şampiyon olursunuz. Artı Şampiyonlar Ligi yarı final. İyi yayınlar, iyi günler, hayırlı cumalar, hayırlı bir hafta sonu dileğiyle selamlar demiş Esad'ım. Günaydınlar Esad.

Silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeşi kardeşin emanetidir da sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır. Kardeşlere de selam olsun akın akın. Dobre dobre dobre tıkaksı hubar veya hubar veya hubar veya tıkaksı. Grupa aşıklar aşure havası. Aşure mi yapsak acaba bugün, ne yapsak? Ve beklenen fotoğraf geldi. Bobo Seydan İdris. Fenalık var gene bugün yazmış. Çok fenasın sabah sabah. Günaydın Aşma abi, iyi yayınlar, hayırlı cumalar. Nasılsın, herkese selamlar. Teşekkür ederim Bobo. Sen hazır mısın hafta sonuna? Tosteki tu Bobo hazır gördüğüm kadarıyla. 1, 2, 3, 4 tane çevirmem onlar. 2 tane mi? Ha 2 tanemiş. Niye ben 4 gördüm onları ya? Şaşkın aşım. 2 bakıyor 4 görüyor bayağı. Şaşkın. Tövbe ya. Kahveyi daha içiyoruz ya, kendimize gelemedik Seydan'ım. Fenalık var bugün, çevirmelerden sonra yemekleri yiyorsunuz Bobo'da. Şöyle bir Bobo'yu tanıtalım. Yemeğin üstüne buz gibi karpuz var. Kavun da var. Soruyor Bobo, ne istersiniz yemeğin üstüne tatlı olarak? Karpuz mu, kavun mu? Soğuk. Siparişe göre kokoreçten hazırlanmış oğlak kuzu çevirme var. Mangalda, ızgarada pirzola, köfte, tavuk çevirmeler. Buraya kadar geldi kokusu be. Hey. Seydan. My friend. Sanki öyle bir çevirme kokusu mu geldi? Ne oldu acaba? Aykan aga ne oluyor be ya? Seydan İdris ustamız pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece geç saate kadar hizmetinizde. Mangal başı lezzetler, ekmek ve pidede döner tavuk, aradığınız lezzetli mezeler, mevsim salatalığı, soğuk karpuzlar, soğuk hoşaflar, orektikalar, çok çeşitli içecekler ve geniş menüsüyle Tosteki Tu Bobo Bekirli'de 2534-031-202. Yetişen alıyor çevirmeleri. Yetişen alıyor. Yetişemeyen bakıyor benim gibi böyle fotoğraftan. Ne yapacak? Yetişemeyerek kızan. Allah sizi inandırsın. Bir tişört giydim bugün. Göbek dışarıda. Sezer ne dedi ya, neydi o? Krok top. Toplu krok. Ya canım, bizim ne eksiğimiz var? Giyemez miyiz yani? Ama bir tişört var ki üstünde Bobo. Of of of of of. Welcome to Kansas City. Good morning everyone. Have a nice weekend everyone. Lay lay lay lay. One of the best and pop rock songs of all time here Kral FM'de. Ve Bobo ciğer şiş de var. Mutlaka deneyin Bobo'nun güzel lezzetlerini ve uygun fiyatlarını. Tertemiz dükkanı. Harika işler çıkartıyor. Tosteki Tu Bobo. Seydan İdris. Bereketi Bekirli. Bana be Seyden, sabah sabah canımızı çektirdin arkadaş. Abi ne göndermişsin yine ya? Ignatiodos Dalika pu kinun bros komutini. Maalesef Dalika, Fortigo, tır. Sorma abim, son zamanlarda bayağı yoğunuz. Seni dinlemek iyi geldi valla. Bizim Almancılar geldi, program full öyle mi? Ha Yasemin Hanım geldi, evet Serkan'ım. Hadi gözünüz aydın bakalım. İyi tatilleri olsun inşallah. Ömer Çorum, günaydınlar Çorum. Bende de bu tişörtten var Milayimoğlu. Günaydınlar ulu insan yazmış. Bre bre bre bre bre. Al kendini, al kendini. Vallahi Ali Kaptan, Milayimoğlu, Temu Şavuk dünyadan geçiyoruz ya. Geçiyoruz şimdi. Biz böyle geçiyoruz Temu Şavuk dünyadan. Allah takdir ediyorum seni kardeşim. Manevi kuvvetin var oğlum senin. Hayır, yarın öbür gün ah keşke, ah keşke, keşke yapmasaydım demeyesen Aykan Aga. Ah keşke be, ah keşke be. Ah, ah, ah keşkem, keşke.

Katiyen de olmaz arkadaşlar. Keşken, kaldık belacıkları hiç sorma. Eşkele insan böyle fotoğraflar yollar mı? Ah milayim ola. Gene bütün performansımı aldın. Olabilir.

0: Gruba Aşıklardan.
1: Recep Aga, sen gene ne yaptın be ya? Sabah sabah gene be ya. Gene ne yaptın sabah sabah be ya? Türkmenistan'dan. Aa, oradan da dinliyorlar bizi demek ki Ali. Bak bak bak bak bak buraya Aykaraka. Bak. Aynalı Baba günaydın, hoş geldin bakalım. Bak Aynalı Baba. Türkmenistan'dan da dinliyorlar. La oğlum, sazan mı yapıyorsun lan? Şşş. Alo Ali. Allah'ım ya. Ya bu şavuk dünyadan geçerken neler geliyor başımıza, bak hiç sorma. Günaydın canlar, Raşim abim ve radyo başındaki tüm sevgili dinleyicilerimize mutlu sabahlar ve hayırlı cumalar dilerim. Cuma geldi, haftayı bükelim, sıcak bastı, Fredo'yu dikelim. Raşim abim mikrofona geçince kederi, tasayı camdan dışarı atalım. Yağdır ya gene kızan, yağdır ya. Fredo buzlu, pipeti uzatmalı, Kral FM dinleyip keyfe keyif katmalı. Hayırlı cumalar olsun hepimize, bu yayında neşeyi tam damardan almalı. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a, nerede insan varsa selam olsun diyor Nedim kardeşim, aynen. Aşım abime ve tüm dinleyen dostlara muazzam bir cuma günü dilerim. Selamlar, sevgiler. Yüreği güzel bu insanın be, vallahi. Teşekkürler Nedim'im, danke schön. Tamam Seyit Hanım, eyvallah. 40 önden Can kardeşimiz. Sen verdin tişörtler değil mi? Bende de var daha iki tişört. Vur patlasın boş dünya diyor Mina Hanım. Aynen vallahi. Hayır kız, bir şey kaçırmadım. Bir şey soracaktım.

Aynen vallahi öyle. Tabii şu an bu dünyadan geçerken hani takılıyoruz böyle vallahi Mine Hanımcığım. Katılıyorum ben de size. Türkmenistan ne alaka ya? Orada da dinliyorlarmış, öyle dediler. Varioplast Koyunköy'de 17 senelik tecrübeleriyle yepyeni yerinde, yeni mağazasında ve bu yeni mağazasında perakende satışlara da başladı Varioplast. Instagram'da da Varioplast Cash and Carry olarak takip edin bütün ürünleri. Varioplast artık perakende satışları ile temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıtları, mikrodalga ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını mağazamızda Varioplast'ta Koyunköy'de Kimerya'da bulabilirsiniz. Sağlıklı ve geri dönüşüm plastik ürünleriyle hayatınızı kolaylaştıran çözümleriyle Varioplast. Benim ses bugün çatallı mı çıkıyor Aykan Aga? Fagan Hacı, ver bakayım bir do re mi. Do re mi. Çatallanma var seste. Çatallanma var Arzu Hanımcığım. Ilamur çayı lazım. Ilamur. Ilamur bal. Azıcık içine karabiber de böyle. Efendim söyleyeyim. Ilamur, bal, ceviz, fındık. Hah, iyi gelir onlar be. Perfecto. Seste çatallanma var Aykan Aga sanki biraz. Bu sıcak yaz gününde üşüttük mü, ne yaptık acaba? Üşüdük aşım. Varioplast, tatil, düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için masa örtüleri, trapezo mandrilolar, alüminyum tepsiler, tek kullanımlık yemek kapları, plastik tabak, çatal, kaşık, bıçak, bardak, siyah, şeffaf, görünür kapaklı plastik kaplar, plastik poşetler, hepsi Varioplast'ta. Koyunköy'ünde yeni yerinde park alanıyla birlikte. Geçerken mutlaka mutlaka çıkın çıkın çıkın, gidiverin gayrı. Barış, Bekir, hayırlı işler, güzel bir hafta sonu diliyorum. Yaz sezonu için 2026 plastik masa, sandalye, tabureler 2026 model. Çeşitli boy ve renklerde plastik saksılar da var. Hadi bakalım. Çıkın çıkın gelin. Do, re, mi, fa, sol, la. Aynen öyle. Çatallanma var.

Erken Akın diyor, Mbappe bana diyor şimdi. Mbappe ne oldu bu akşamki baş diyor. Çatallı sese diyor fındık iyi gelmez diyor. Erken Akın biliyor bu işleri be, eski insanlardan bayağı. Vallahi eski toprak bayağı adam. Yey aşağıdan yukarıdan. Katliyen ayrı olmaz bu kızandan. 2-0'dı ben de orada bıraktım abi. Bilmiyorum sonucunu. Yalnız Fas ilk yarı güzel top oynuyordu. Mbappe kaçırdı ya penaltıyı. Salakça bir penaltı kurdu. Wow, kaleciler harika bu sene ya. Valla Dünya Kupası'nda kaleciler yine ön plandaydı. Bizim Voznina akşamki neydi onun adı? Bos muydu? Fos muydu? Nasıl? Öyle bir şeydi herhalde abi. Fındık kime diyor kurda sanırımdan Aykan Agam. Vardır bir bildiği Aykan Agam'ı söylüyorsa. Böyle yatarsan üş. Denk dur, denk dur. Lay lay lay lay. Aa, Türkmenistan'dan bir video da geldi bu arada. Onu da bir bakayım, bir gözümden ona bakıyorum. Aa, dur ne diyor bunlar? Aykan Agam ne diyor bunlar be, dur bakayım. Aa, bir daha bir bakalım bakalım, oradan geldi. Hadi bakayım be, nerede bu? Aa, dur bakalım şimdi. Bu sabah. Ha. Ha, hayırlı cumalar Hacı abi. Bana mı geldi bu şimdi? Tövbe yarabbim. Mülayim ol denk dur. Selam kardeşim, günaydın, kolay gelsin, iyi çalışmalar Ömer Londra'dan. Benim de bu sabah... Beni de bu sabah Kingstein lütfen, çalarsam memnun olurum. Ankaralı Turgut Yozgatlı. Ankaralı Turgut Yozgatlı şarkısını mı söylüyor? İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman. Ama bugün cumaymış, yarın cumartesiymiş. Çoğu gitmiş de azım kalmış, umrumda değil. Nazım Hikmet'in böyle şiirleri mi varmış Ömer? Nazım Hikmet'in ne kadar çok bilmediğimiz şiiri varmış ya. Hayırlı cumalar Hacı dayı. Tamam oğlum delikanlı, sen de başlama şimdi. Dur sakin ol azıcık. Ahmet Hasan günaydınlar, kolay gelsin. Günaydın abim, iyi programlar, hayırlı cumalar demiş Ahmet Hasan, teşekkürler. Klimaya dikkat et, hastalanmayasın. Vallahi bilmiyorum, çarpıldın galiba Ali, hiç sorma canım. Ses çatallı çıkıyor Ali. Do re mi fa sol'ü bile söyleyemiyorsun. Lay lay lay lay. Günaydınlar Özbay'ım, günaydınlar kardeşim, teşekkür ediyorum. Club Fantasopoli yine tanıtmaya başlayalım. Harika gençler, harika insanlar. Yepyeni güzel bir club açıldı. Arabacıköy Bekir yolunda, yolun üzerinde hemen zaten. Çok büyük bir okul, güzel bir bahçesiyle birlikte Club Fantasopoli. Club Fantasopoli 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonunu, el becerilerini, sosyal aktivitelerini, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle, yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekir yolu üzerinde KEP'in hemen yanında. Yaratıcı Etkinlik Merkezi Club Fantasopoli. Çocuklarınızın içindeki cevheri ve yaratıcılığı çıkartın efendim. Deneyimli muallimleriyle birlikte robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamuruyla işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar, çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları ve sinema gösterimi, eğitici çizgi film gösterileri de var. Yine çocuklarınızın yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, Yaratıcı Etkinlik Merkezi Kıda Fantasopoli, ESPA programı alan aileler için de bedava. Ön kayıtlar ve daha detaylı bilgi için iletişim numaralarını veriyorum. Facebook'ta ve Instagram'da da bulabilirsiniz. Tabii ki Club Fantasopoli olarak yazın. Fantasopoli, Club Fantasopoli. 694-57-50-777, 693-28-96-372. Değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyorlar efendim. Club Fantasopoli. Lay lay lay lay. Günaydınlar Özbay'ım, teşekkür ederim efendim. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır. Bu merkezde parlar. Club Fantasopoli ve Club Fantasopoli ile çocuklarınız bir adım önde. Yati tape diamas aksizun. Teşekkürler Club Fantasopoli. Açılmıştır efendim. Gerekli bilgileri az önce söylediğim numaralarda ve Instagram, Facebook'ta da bulabilirsiniz iletişim bilgilerini. Belten doktorum günaydınlar. Ruh sağlığı mutluluğun temelidir. Bu temeli inşa eden bilgisi, uzmanlığı ve şefkatiyle bölgemizde... Belten doktorum günaydınlar.
ruh sağlığımı

Tayin fazla kaçırmayın. Peki olmaz demiş. Ne o be? Dondurma mı yapacağız Adem? Askova'ya, Kırcalı'ya selamlar. Şevket'im günaydınlar, merhaba. Avrio. Sen de valla. Yusuf abi senden de hiçbir haber kaçmıyor. Ne oldu Fagana ile birlikte o Egnatia'da yanan Fagana diyorum baksana. Faganacı Yusuf'a gitti aklım. Bir tır oldu ya, ne oldu o? Söndürmüşler mi tırı orada?

Kanı kaynıyor vallahi bile. Kanı kaynıyor. Yani hiç sorma. KP gençlik be. KP gençlik. Ne varsa gençlikte var be. Gençlik kıymetini bilin be. KP gençlik. KP gençlik. Çanakkale'ye gönderiyorum. Yüzde ısrar etme. 90 da olur. İnsan dediğinde 90 da olur. Var bizim de 90'lıklarımız, kusurlarımız. Klimayı açık unutmuş maaşım. Tövbe yarabbim.

Ne türkü bre, ne türkü bre. Kırköy'den Sali, günaydın Haşim. Sali Salioğlu, günaydın Arsali. Hoş geldin, teşekkür ederim. Hadi bakalım beyefeler. Kahve geçtik, kahve geçtik.

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
5: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
4: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
5: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
4: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
5: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
6: Hafta sonuna özel konforlu bir otomobil. İşlerinizi kolaylaştıracak güçlü bir van. İhtiyacınız olan araç artık tek adreste. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Kiralama, satış, takas ve özel sipariş hizmetleriyle şehir içinden uzun yola, taşınmadan tatile, işten özel günlere kadar her ihtiyaca uygun araç seçenekleri sizleri bekliyor. Modern, güvenilir ve hazır teslim araçlarla yola çıkmanın en kolay yolu artık İskeçe'de. Auto Koskeridis Rent-A-Car and Van. Santi Kavala yolu 1. kilometrede. Telefon 25 41 06 63 09. Cep telefonu 69 77 43 13 51.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
10: Karpuzya ne isterseniz var. Sandalye, mandalye hepsinden var valla. Hepsinden satıyoruz yine. Cumanın bereketiyle birlikte. İyi hafta sonlarınız olsun kıymetli dinleyicilerim. Good morning efendim. Nasılsınız? İyi yayınlar dilerim. Kolay gelsin Mehmet Osman. Good morning Mehmet Osman. How are you? Where are you? Bakalım. Berke'dim günaydın. Hoş geldin. Günaydın abi. Kolay gelsin. İyi yayınlar dilerim. Herkes şükür hayırlı cumalar ve güzel bir hafta sonu dilerim. Ne kadar güzel temenniler bunlar. Çilingir Berke. Sana da hayırlı işler kardeşim. Sağ olasın. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Ve Perikom Halkidiki. Günaydınlar Halkidiki. Aykan Akacığım dinleyeceğim mesajını sonra. Yaz gününde buzlu suyla halı, kilim, iklim ne varsa yıkarsan olacağı budur abi. Tabii yıkadık onları tanesi ama ya. Yıkaya yıkaya bitiremedim mübarek. Çeyiz olsa şimdiye kadar 40 kere bitmişti. Neyse ki hafta sonu geldi. Bizim delikanlıları bulup iki dublör ayarlayıp şöyle kendini de baştan aşağı bir yıkattın mı hiçbir şey için kalmaz. Sesin de buz gibi açılır. O ses buzdan oldu galiba. Nedir? Buzdan oldu galiba o ses. Bir dinleyicim de yazmış. Bal ve fındığa dikkat et, yan etkisi olabilir diye. Nasıl yan etkisi olacağımız canım ciğerim. Bal fındık enerji verir işte. Menterece. Allah'ım yarabbim. Lay lay lay lay lay. Perikon züccaciyecimiz Seden ve Perikan İskeçe'mizde. Firas 3'te mutfak, banyo, salon ve diğer yaşam alanlarının dekorasyonunda önemli rol oynayan her çeşit ürün Perikon'da efendim. Ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen, seramik, her türlü ürün Perikon Firas 3'te İskeçe'mizde. Orla Yatospiti. 40 wattlık pervaneler 20 euro. 90 wattlık pervaneler 38 euro. Tostiyara lefke 15 euro. Apostro metalik 11 euro. Gastro oval kapaklı tepsi. Bu tepsi nasıl tepsi ya? Senden gönder bakayım bana bunun bir fotoğrafını. 38 santimmiş ve sadece 13 euro. Orla Yatospiti Perikon'da. Züccaciyecimiz Perikon. Firaz 3'te İskeçe'mizde. Yunus Pingalım günaydınlar Kartal'ım demiş. Ha bak bu şeyler çok güzel. Yunus bunu bir tak yap. Yine bugün bir paylaşayım sayfamda. Müziği ben ayarlayacağım. Ben denkleyeceğim müziği. Hey bre kahpe gençlik be. Yaldır yaldır geziye gençler be. Hey. Gitti. Ah Aykan Akın gitti. Yaş oldu 35. Yolun yarısı eder diyor ya şair. Aynen öyle. Ah Aykan Akın bak. Yunus'um ya bunu şey böyle paylaşalım Messenger'da. Güzel oluyor böyle. Arabada 100, evde 101. Hayır be o başka türlüydü. Kartel söylüyordu onu. Arabada 5, evde 15. Canavar Survivor günaydın. Hadi Yunus'um bekliyorum. Herkese fazla güvenme. Beyaz gülün gölgesi bile siyahtır. Hayırlı cumalar dayıcım demiş Survivor. Feyzi ol kardeşim. Bazen tanıdığın en iyi insanlar alkol içer. Bazen de tanıdığın en kötü insanlar cuma günleri camiye gider. Hayat öyle gariptir işte. Hayırlı cumalar. Vay vay vay vay. Kardeşim benim. La oğlum Survivor. Ben boşuna mı dedim bu sabah silahın iyisi tutukluk yapmaz. Dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir. Sel gider daş kalır. El gider kardeş kalır. Yaşa bre bayramım. Karpuz var mı karpuz bayram? Karpuz.
2: Έλα κυρά μου να δεις το πράγμα μου να πάθεις και την πλάκα σου.
11: Έλα κυρά μου να δεις το πράγμα μου να πάθεις και την πλάκα σου.
2: Για πειράστη.

yok vallahi bu arkadaşta da yok yok. Teşekkür ederim abim, keyifler yerinde. Ha Mehmet Osman'ım öyle olsun. Have a nice weekend Mr. Mehmet Osman. Günaydın, silahın iyisi de 50'den sonra tutukluk yapar, unutma. Günaydın Paladayım, hoş geldin. Unutma, silahın iyisi de 50'den sonra tutukluk yaparmış. Yağlamak lazım silahı, bakmak lazım aday onu. Aa, gözün gibi bakacaksın onu. KPG gençlik.

Kendinden alalım. Bilal Veli günaydınlar. Nerelerdesin? Kayboldun demiştir. Nasıl nerelerdeyim be? Bilal, sabah ezanından sonra buraya geliyoruz. Efendim, öğle ezanından sonra kaçıyoruz yani. Buradayız. Siz kayboldunuz. Anıt da kayboldu. Benim karabina 50 yaşında tutukluk yapmıyor değil mi? Evet, girmeyin şimdi o konulara. Ha bakın, hadi.

0: gördüğünüz işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Ver bakalım Paladay'a şimdi cevabını. Ver bakalım, Ömer kardeşim Londra'dan yazdı. Demiş ki Ömer. Ömer. Kardeşim, bu 50'sinden sonra silahı tutukluk yapan arkadaşa çok selam söyle. Paladay sana selam söylüyor Ömer kardeşim. Ve şöyle devam ediyor. Gençliğinde önüne geldiği yere sıktıysa, daha ataşa sıktıysa 50'den sonra da tutukluk yapar, doğaldır demiş. Bakmamış mı hiç bunu, yağlamamış mı bunu hiç? Mesela bakar av tüfeklerini falan yağlar mağlar. Borudan içeri bakar böyle bakalım. Kalmasın herhangi bir şey diye. Vallahi Ömer'in söylediği doğru Paladay. Anında cevap geldi Ömer'in. Çok haklı arkadaş demiş Paladay'ım, çok haklı. Ya canım ciğerim. Günaydınlar efendim, sizi kalbinizden öpüyorum. Yine güzel bir günde, yine güzel insanlarla güzel sohbetler eşliğinde devam ediyoruz. KP Gençlik.

Hepimiz bilseydik öyle olacağını öyle yapardık be Paladayıcım. Ben de bilseydim diyor böyle olacağını hiç hesaplayamadım diye. Hiç hesaba katmadım bu işleri ben diyor. Allah Allah. 50'den sonra biraz kurşun saklardım sağa sola diye. Gitti Bolu'nun pazarı. Yavaş yavaş İskeçe pazarına, Yenice pazarına doğru bir gidelim bakalım. Perfectsiniz, perfect. Paladayıcım bu ne? Bu nasıl fotoğraf böyle bayağı? Allah, panayır maymununa döndüm gene fotoğrafa bakarken. Buraya bak. Efendim makinelere dikkat edelim. Başla güne bizimle enerji gelsin hepimize.

0: Betere. Hacca gitmekle hacı olunmaz, cumadan cumaya Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz. Şeytanın Hicaz'da işi ne baday demiş Sezgin'le Mert. Daya makineyi, daya makineyi, daya makineyi, ver makineyi. Koy kıyıya, bırak makineyi şimdi.
1: Kazın mısın? Dal bakalım bu yedi kuşak çıka havasına. Nerede benim dime tokallarım? Dal bakalım bu yedi kuşak çıkaya da millet.

Ömer bu muhabbet uzar. Silahımız var, kimininki 6.35, kimininki 7.65, kimininki 14'lü. Makinamız var demiş, vururumuzdur. Gözümüz gibi bakmamız lazım onlara. Ömer diyor ki tek yiyen tek ölür, hak yiyen zor ölür. Ona göre makinelere dikkat edin demiş. Lan valla gönlünüze göre versin la.

0: Sezen'im geldim, hemencik geldim. Günaydın. Kapıya bazen zile de basıyorlar. Lay lay lay lay lay lay lay. Ha bakalım demiş. Dobro utro anladın mıydı? Sezer günaydın. Hoş geldin Sezer'im. Lay lay lay lay. Tamam Yunus, ben hallettim onu. Hemen de paylaştım. Her şey süper gidiyor. Daha ki sen onu yağlamıyor mu hiç diye. Az da boğuluyordu vallahi, iliniz var. Kardeşim gel, yani silahlara bakmak lazım. Av silahları çifte var, karabinası var. Bunları yağlamak lazım. Allah Allah. Ne karabinalar ne tabanca ilermişler mübarek. Gerçekten öyle. Tabii canım. Bak kardeşim, bir malı bakarsan malın da seni bakar. Dediğimin böyle bacancağızım. Aa, sen de be. Aydın hoş geldin bakalım. Günaydın Haşim Bey. Çok karabinalara girme. Sonra kapa kapa kupa kapa. Kapa kupa mı? Ne o be? Lay lay lay lay. Bir göz bir göze neler anlatır bilmem ama bir söz bir gözü yıllarca ağlatır. Bre bayağı. Senin içinde cevher varmış be KP gençlik, neler üretiyor insana gençler be. Bre bak be. Hadi iyi günler, hayırlı hafta sonları dilerim ağama demiş. Canım benim. Hafta sonki program geçerli mi?
1: İsus Kaço.
0: Bunu nereden buldun ben? Ne dedim diyorum baksana. Sezer. Müslüman böyle mi? Narlıköy Köprüsü'nü açma. Ayın 18'inde. Ayın 18'inde mi geliyormuş? Narlıköy Köprüsü'nü açacak. Bitti mi o Narlıköy Köprüsü? Yansın. Baya bir zaman oldu galiba. Ama bu Yusuf abi doğru mu? Dur bakalım ne yazıyor burada? Ha Yusuf abi gönderdi. Ya Allah'ım ya. Şşş, tamam, ne ma problem, ne ma problem. Bırak. Bırak sen şimdi onu.
2: Ye da ye.
0: Çok ilginç bir yorum da geldi. Tüfek silah ne işe yarar diyor. Hedef olmayınca. Ah, ver cevabını şimdi. Barış İnal Beyan, ver cevabını. Katiyen adam olmaz be. Katiyen hayır olmaz. Ha.
3: Zayısız izagaço.
0: Çok doğru söylemiş arkadaş. Vallahi doğru. Kültürlü arkadaşlar diyor Sezer. Gerçekten kültürlü. Kral FM dinleyicisi, Radyo Kral'ın dinleyicisi kültürlü tabii. Her şeyi biliyoruz.
4: Откажи нама. Сошто? Аха, побамно. Казвай ми Исусе до. 1000

Master Travel günaydınlar. Sınırları aşın, dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. Yeni yerler, yeni hikayeler ve heyecanlar. Güvenli, ekonomik ve konforlu Master Travel'de. Profesyonel deneyim ve tecrübeyle Master Travel, Panagi Çaldarı 19'da İskeçemiz'de. Gümüşlü Sokağı 19'da. Sıracım günaydınlar. Aykan Selimoğlu. Sıram yine döktürüyorum be. Kızan kolay gelsin kardeşime demiş. Eyvallah. Sağ olasın. Sizlere de kolay gelsin çalışanlara.

Hedef dolu da nereden vuracağına bağlı. 12'den vur dayıcım. Diyorum ki önünde böyle atış yaparken oklan falan bir atış yapacaksın artık. Çifteyle mi karabin alalım artık. Kaç fişek alıyor senin karabine bakalım. Tamam hop. Atraksiyonu bol, karizmatik, egzantrik, ütopik, otomatik, en çok feminist, süpersonik, egzotik, good morning, radyofonik, Radyo Kral'da dinleyenler kulübündesiniz. Efendim Master Travel 3 milyon otele anında rezervasyon yapıyor Yunan adalarına. Ekonomik paketlerle ekonomik turlar var. Balayı paketleri var. Bak balayı diyoruz gene. Biletleri aldırma Aykan Aga. Bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini. Lüks araçlar ve araç içi kahve ve içecek servisi. Sizi hem mekanınızdan alıp havaalanına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından istediğiniz yerlere güvenli bir transfer şekilde transfer ediyor, güvenli bir şekilde. Araba kiralama hizmeti, Almanca, Belçikaca, Hollandaca ve İngilizce resmi evrak çevirileri. Master Travel'de Gümülcülö Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Bugün, yarın bir geçin. Bir fikir alın. Gerçekten ekonomik paketlerle güzel tatiller var. Sorun efendim Master Travel'e. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatlarıyla sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Master Travel Instagram ve Facebook'ta da Master Travel olarak takip

Yasin valla şimdi yazmışım bir şeyler ama inan anlamadım bu oğlum. Gürkan abin akşam dükkanın önünden geçti, bir selam vermeden ya böyle geçti, gördüm geçtiğini de. O da onda oynayacağız da kendi alacağız şimdi. Her yerde Kral FM Hasan Çarıkçı. Neredesin Hasan'ım? Burası neresi Hasan? Bir yazsana mı oğlum? Kral FM her yerde efendim. Evinizde, işinizde, tarlanızda, bağınızda, bahçenizde, arabanızda. Ve resmi tetrak

vallahi o da enteresan ilginç bir hediye olmuş Sezer. NATO liderlerine silah hediye etmiş. Ona ne diyeceğiz o zaman? Eline vermiş hepsinin kutuları, silah kutuları. Ha, o da acayip bir şey ha. Silah hediye edilmiş olabilir o. Biz karışamayız ona. Büyüklerimize karışamayız Sezer. Denk dur Sezer. Selam Sederim. Haliki Dike selamlar. Selam bak kara kıza, ne yapıyorsun? Nereden gördün kara tişört giydi mi bu oğlum? Siyah tişört var üzerimde bugün. Haliki Dike kolay gelsin Seder.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
2: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
3: Kotapliktiko.
2: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
3: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
2: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü Kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
3: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
2: Kotapliktiko. Tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
0: Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: kızlarımıza kalça. Nazara okuyacak hoca evde kalmış kızlarımıza. Koca nasip eyle yarabbel alemin. Bu mübarek günde kellere saç, hastaya ilaç. Züğürde para sıvacıya mola, otobüste lavabası gelene en yakın benzinlikte mola. Bu dürümü boğazına tıkanana birer tane Coca Cola, Trabzonspor'umuza yeni stadında kupa nasip eyle yarabbel alemin.
1: Amin.
0: Yarabbel alemin hurmayı haçtan, villayı kaçtan, ganimeti savaştan, ilişkiyi yavaştan. Fincanı taştan, dürümü lavaştan, aşkı olmadıysa sil baştan yaşayanlardan eyle bizleri ya Rabbel Alemin. Tegabbel minna bi hurmeti sırrı suretil
1: fel. Amin efendim, amin. Bu güzel duadan sonra teşekkür ediyoruz kardeşimize, sağ olasın. Hacca gitmekle hacı olunmaz, cumadan cumaya da Allah bulunmaz. Taşa taş atmakla şeytan kovulmaz, şeytanın icazda işi ne dedi Sezgin'le Mert. Çıkar makinayı. Nedim. Çıkar makine. Yani makine burada BMW. Yani BMW makinası. BMW'nin, arabanın makinası.

İşiniz bereketli, ilişkiniz hareketli olsun efendim. Village Market Selo'da Gökçeler'de. DM markaları, meşhur Alman ürünleri geldi. Village Market Gökçeler'e getirdiler. DM. Sonra vay duymadık, varmış burada da biz bilmezdik Haşim deme. Canım ciğerim öyle deme canım. Kalkamasın. Bütün gece otlarsan öyle oluyor işte. Ne zaman programa başlamış? Sabah 9'da başladık programa işte. Allah. Ah bırak KPG içtik. Süpermarkette kazançlı alışverişin çok uygun fiyatların yeni adresi, cüzdanınızın dostu. A'dan Z'ye evinizin tüm ihtiyaçları. Tarladan sofranıza günlük tazecik mevsimlik meyveler, sebzeler. Kaliteyi ucuza alın. Kazançlı çıkın. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Her damak tadına uygun lezzetler Village Market Seller'da. Instagram'da da bu şekilde bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz sürpriz kampanyaları. Akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi birlikte Village Market Seller'da. Evlere servisleri de var. 15 euro ve üzeri alışverişlerinizde siparişlerinizi eve kadar getiriyorlar. Pazar günleri saat 9'dan 1'e kadar, diğer günleri çalışma saatleri sabah 7'den akşam 11'e kadar Village Market Selo Gökçeler'de. Ayrıca rent-a-car hizmeti de uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Yani araba da kiralıyor Village Market Selo. Bu şarkıyı söyleyen arkadaş Vasilis Batis. Babayitis, öyle biliyoruz. Geçenlerde bundan 2 hafta önce konseri vardı burada. O kadar güzel bir program yaptı ki arkadaş, ben bu kadar büyük bir performans beklemiyordum. Saat 11'de çıktı, hemen hemen 3'e kadar hiç durmadan. Takdir ettim gerçekten, bizim buralı İskeçeli kendisi çok dinlenen ses sanatçılarından bir tanesi. Şarkıcılardan bir tanesi diyelim. Şarkıcı başka, sanatçı başka. Karıştırmayalım onu. Sanat farklı. Art is the meaning of life diyoruz ya. Sanat hayatın anlamı. Gerçekten ya, bu hayatın anlamı ne? Var mı bir bilginiz? Artist the meaning of life, Mr. Caesar, you know? Hayatın anlamı ne ya? Aykan Aga. Ya bu şavuk dünyanın anlamı ne Aykan Aga? Kaptanım Mesut, kaptanım günaydınlar. Alev Molla Hanım efendi günaydınlar. Gülşah Remzi Hanım efendi, Kalamata günaydın. Durmuş Ali Zengin Agam, Orkan Agam. Atıl Güver kaptanım günaydınlar. Sadriye Hanım merhabalar günaydın. Aylin'cim kolay gelsin, günaydın kardeşim. Yasemin Çoban hanımefendi tatilde şimdi. Günaydın Ahmet Çolak, günaydın Cafer. Coşkun Ceyhun Kaya'ya, Ayhan Duman günaydınlar. Geliş Mehmet hanımefendi, bugünün yemeğini sizden bekliyorum. Yemek tavsiyesi, yemek önerisi. Ne pişireceğiz gene bugün demeyin. Açın Kral FM'i söylüyoruz efendim. Geliş Mehmet hanımefendi. İrfan'ım günaydın. Ayberk Şerifoğlu günaydınlar. Hamdi kardeş günaydın bakalım.

Otobotlar Erkut Çilingir, günaydınlar. Günaydın, günaydın Erkut. O beyaz Jimmy kimin cipi ya? O şimdi mi? Hayır. Aa, eski fotoğrafmış o. Pardon Erkut. Ama güzelmiş Jimmy. Beyazlardan. Balığa git, Balkan'a git. Nereye?

Şaban Bandak. Aa, nine demiş. Yok ah zo varım. Varım. La la la la la la la la la. Telefon numaranın son iki rakamı kadar kızanın olsun. Ha? Ya Trakya'lı olacaksın ya Trakya'lı seveceksin. Hadi bakalım.

Allah atılın. Çok teşekkür ederim. Beni de evlerinize, o güzel yuvalarınıza, o huzurlu yuvalarınıza davet ettiğiniz için, misafir ettiğiniz için. Günaydın kardeşim. Evde diğer odadaydım. Hatun kahvaltıyı hazırlıyor. Atıl koş koş. Haşim abi seni söyledi diye evimizin neşe kaynağısın be ya demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ ol Atılım. Cümlenize çok çok selamlar.

popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.

0: Hoş geldin Orhan Agacım. Yapame siga siga. Ray lay lay. Ray lay lay. Paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun. Hafta sonu da yine efendim. Balıkesir Burhaniye selamlar, Çanakkale'ye selamlarımızı gönderdik. Atıl kardeşime de gönderdik. Paris Fransa geldi Orhan Agam. Günaydınlar Agam. Hayırlı cumalar, bol kazançlarınız olsun inşallah demiş. Cümlemizin abi, cümlemizin. Cümlemizin.
1: Ola, ola, ola.
0: Avin Drive Şaban Bandak kardeşimiz, abimiz daha doğrusu, yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu Avin Drive Bandak Şaban. En kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında, çok çok yakında Mikel marka kahvesiyle birlikte Demokritos 39 Epal karşısı Sisi Oteli'nin altında Kikliko'da Avin Drive. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Kahve alabilirsiniz. Mini markette alışveriş yapabilirsiniz. Tezyak odun kömürleri var Gaziantep'in ve en kaliteli, en uygun fiyatlarla akaryakıt istasyonu Avin Drive Şaban Bandak. Ceyhun günaydınlar, kolay gelsin Ceyhan. Lay lay lay lay lay. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatlarıyla İskeçi Portal Ağız yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de hizmetinizde Avin Drive, temiz enerji, güçlü performans aracınızın dostu akaryakıt istasyonları. Avin Elin Drive Şaban Bandak. Hayırlı işler diliyoruz. Hayırlısı olsun yeni mekanınızda Ceyhun'um.

Romanya'da bizi dinleyen Mecidiye ve Köstence'de, evet. Romanya'da Star Plus'ın fabrikasında çalışan Tatar Türklerileri de var. Orada dinleyicilerimiz de var. Onlara da çok çok selamlar güzel İskeçe'mizden. Romanya'ya kucak dolusu selamlar, saygılar. Boya kardeşim göndermiş. Aşım abi, seni şu anda denizin ortasında dinliyorlar. Annem ve babam sana çok selam söylüyorlar. Denizin ortasında, daha geçmedi mi onlar karşıya? Oo. Canım, o kadar uzun mu sürüyormuş o deniz yolculuğu? Hayırdır Boya kardeş? Aa, bre yav. Remzi beyefendi, Feyme ablacığım. Efendim, iyi yolculuklar diliyoruz. Atlas Okyanusu'nu mu geçiyor bunlar bu kadar be yav?

0: 29.
1: Άμα δεν είναι 29, 30 θα είναι. Τι θα είναι?
0: Κοριτσάρα μου για σένα.
1: Όλα τα λεφτά. Κρυζαντάρ που είναι τσόκφαινα για να σε ζεύει. Τσόκφαινα κρυζαντάρ. Valla ben de evet dünden beri bekliyordular insanlar orada herhalde. Geç mi kaldı gemi, ben de anlamadım. İtalya'dan Amerika'ya mı gidiyor demiş Sezer, bile merak etmiş. Ben bile merak ettim valla. Amacım dün bunlar bekliyorlardı orada arkadaşlar, insanlar. Angona'dan İgomeneç'e geçecekler değil mi? Bilse bilse kaptanım bilir bunları. Mesut Kaptan. Şimdi okey, tamam. Oya kardeşim demiş ki geçmediler daha, Korfu'ya sapacakmışlar. Orada inecek olanlar varmış. Daha doğrusu Korfu'dalar şu. Korfu'dalar orada. Şimdi tamam be, anladık. Ben de diyorum dünden beri nasıl geçmedi bu? Pervanesi mi bozuldu bunun be?
0: Ama mu yella mesa sti garfia. Nyofo ti stamata.
1: O kadar sürüyor mu be Yasin? 17 saat demiş. Ben de geldim bir kere gemiyle. Ancona İgomeniç arası 17 saat çok değil mi be ya? Tek motorla mı gidiyor bu gemi be? Brozlasaya bu makineye be ya. Anan. Attaki tay kaptanım.

Ya ne demem, Ancona'dan binler. Ancona Egomen'i çağırsın. Ama 17 saat dedi, baksana gelsin. Çok be ya, 17 saat. Dolmuş mu bu bayağı değil mi? Ha, değil bayağı dolmuş. Ancona, Bari'den de var, Ancona'dan da var. Genelde nereden geliyorlar ne dedim? Ancona üzerinden mi? Orası daha kestirme değil mi? Bulgaristan'ın üzerinden gelenler de var. Normal Igoumenitsa yanına tarafından Kastoria, Selanik, hop Kavala, İskeçe. Haydi. Lay lay lay lay. Efendim, Güneş Koltuğu'nu hemen tanıtayım sizlere. Düğün sezonunda söz, nişan, düğün alışverişlerinizde büyük kampanyası var. Eskiyi getir, yeniyi götür kampanyası. Güneş Gold yanınızda ve yarınızda. Bu sloganla yazda damga vuracak Güneş Gold. Zarafetin ve mükemmelliğin, göz kamaştıran şıklığın, kalite ve kazancın şehrimizde, İskeçimizdeki değerli adresi Güneş Gold Kuyumculuk. Mihail Karaulli 22 A'da Nova'nın hemen yanında. Kolaylıklar diliyorum. Güneş Gold'a da iyi bir hafta sonu, bereketli bir hafta sonu olsun. Lay lay lay lay lay. Ha, sen gemiyle gelmiyorsun yani. O yüzden dedim kardeşim, dağları taşları delip aşıp geliyor. O Balkanlar, of of of. Balkanların kızanı. Rodop dağlarının kızanı. BMW Nedim. Bari'den daha yakın, daha az gidiyor. Gidiyorsun denizden ama karadan Bari'ye çok uzak. Bayağı yol yapman gerekiyor. Ha, ondan dolayı tamam. Yani o şöyle Oya kardeşim, herkesin istikametine göre, gideceği yöne göre ayarlıyorsun onu yani. Anladım. 17 saat de hemen bir gün be ya. Tabii oğlum, dolmuş mu veya müsait yerde inecek var diyor. Geçtiği yerlerde, adalarda falan da insanları bırakıyor Sezer tabii. Cup denize atıyorlar böyle. Kollarında böyle şişmeler falan, böyle botlarla birlikte çıkın diyorlar. Elbet be ya. Hey hey.

Şeyde katılmış ona Nedim. Yasin de diyor ki o kadar ondan hiç kurtarmıyor. Hele oda kapatmazsan o iş yaş diyor. Doğru. O kadar yolculukta çekilmez ki be. Titanic mi bu?

0: μου. Να ξεχάσκε να στο χρεβάτι μου. Κοριτσάρα μου, για σένα όλα τα λεφτά.
1: Λάι, λάι, λάι. Günaydınlar Gülşah Hanım. Günaydın Karşı Mahalle'ye. Çok selamlar. Kalabata günaydınlar. Gülşah Hanım bugün Geliz Hanım'a söyledim ama herhalde dinlemiyordu. Şu güzel cuma gününde bir yemek önerisi alabilir miyiz Gülşah Hanım sizden? Hanımlar bugün ne pişirsinler? Ha bakayım. Dün pizza vardı galiba. Aslı'cığım günaydın. Aslı Halimoğlu.

İşte onu. Ben kaldığım yerden Bari'ye gideceğime basarım, yoldan giderim. Bari'ye varacağım saatte ben Yunanistan'da evime varırım demiş. Şimdi o geçen yere göre de bağlı o istikameti ona göre belirliyorlar gurbetçilerimiz. Peki memlekete tatil için gelen gurbetçilerimize de hayırlı yolculuklar dileyelim bakalım efendim. Hoş geldiniz. Gelenlere de hoş geldin diyelim. Yasin Nedim sormuş. Yasin kardeşimiz de Balkanlardan geliyor değil mi? Bir sor bakalım. Oradan geliyor galiba. O da oradan geliyor, evet.

0: Ne zaman o kameraları yerleştireceklermiş, bir bilgin var mı?
1: Ama muyelaz
0: lay lay lay lay lay. Gülşah Remzi Efendi bugün kıymalı türlü yanına cacık. Güzel. Tam bir yaz yemeği Gülşah Hanım. Teşekkür ederim efendim. Sağ olasınız. Evet kıymetli dinleyicilerim, dinlediniz, duydunuz. Gülşah Remzi Hanım Efendi dedi ki bugün kıymalı türlü yanına bir de cacık. Oh! İşte bu tazecik sıcacık ekmekle bandır bandır türlüye biraz da cacık. Sağ olun Gülşah Hanım. Gökhan Pile günaydınlar Gökhan Hanım. Lay lay lay lay lay. Aga Balıkesir çifte tellesi yok mu be agam? Hayırlı cumalar demiş. Durmuş Ali Zengin agam. Hayırlı cumalar agacım. Anladın mı? Bakacağız bakalım be ya. Dün çaldık ya bayağı, o yüzden her gün aynı şarkıları da pek dinletmiyorum biliyorsun. Anladın mı?

0: Şimdi dinleyicimiz istemiş ta Fransa'dan. Jüela, şimdi bir dinlet bakalım Balıkesir çiftetellisini. Biz de hayran kaldık bu çiftetelliye vallahi billahi.
1: Arkadaşlar, acayip çiftetelli muhabbetine hoş geldiniz. Patlat oradan acayip çiftetelli de oynayalım anladın mı de.

Demet Hanım hoş geldiniz. Demet Güven. Haşim Bey merhabalar. Ben Atıl'ın eşiyim. Sizi severek dinliyorum. Harikasınız demiş. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Ailemize hoş geldiniz. Dinleyenler kulübüne hoş geldiniz. Radyo Kral'a. Hürmetler, saygılar efendim ailenize. Durmuş Alagan demiş, yola çıktığımda seninle canlı yayında konuşmak isterim. Nasıl olacak o bagacım? Hem arabayı haydayacaksın hem benimle konuşacaksın. Maazallah trafiğe yakalanmayasın. Kulaklıkla mı konuşacağız? Nasıl olacak o iş? Sen ne zaman yola çıkıyorsun Agan benim? Adım adım adım.

Aslı nasıl yapıyorsun, beceriyorsun be kardeşim bunu be. Vallahi en sevdiğim yemekleri buluyorsun. Aslı kardeşimden de günü yemek tavsiyesi geldi. Guten Morgen. Aslı Almanca'yı da çözmüş. Das mein Auto und Mönchengladbach Borussia Dortmund diyor Aslı yani. Bravo Aslı. Guten Morgen abi, iyi yayınlar, kolay gelsin, hayırlı cumalar olsun. Okey, teşekkürler. Günün yemeği biber kızartması domatesli. Vay vay vay vay vay. Aslı, aman aman aman. Aslı'dan Kral Efendi dinleyicisine şaba. Kral Efendi'den Aşım abisinden Aslı'ya şaba. Yemek yapanlara, yemek yaparken dayanamayıp oynayanlara, kendini tutamayanlara. Al kendini al, aşağıdan yukarıdan şaba.

Sırbistan'da o kadar otoyol var mı ya? Balkanların en iyisi, Balkanlar en iyisi be abim. Hele ki Sırbistan otobanı. Anam anam anam anam diyor. İnsanın bastıkça basası geliyor. Havaalanı mübarek. Kaç lan gidiyor bu araba bakalım o Sırbistan hava yollarında baya. 293-310 basıyor mu Sezer?

Efendim Oya kardeşim soruyor. Temmuz'un soruyor. Temmuz'un sonunda yola çıkan arkadaşlar var mı acaba dinleyicilerden? Yoldan gidenlerden. Yoldan dışarı çıkmasınlar ha. Temmuz'un sonunda yola çıkacak dinleyicilerimiz var mı? Hani böyle grup halinde gelmek için mi soruyorsun Oya'cığım? Oğlak çevirme bugünün menüsü. İşte bu. Bir yemek tavsiyesi de Seyden İdris Bobo'dan geldi. Oğlak çevirme var bugün. Yarın da var, pazar günü de. Ne pişirelim diye böyle tereddüt ederseniz doğru oğlak çevirme almaya. Seyden İdris'e. Tosteküt'ü Bobo.

Murat Hocam hoş geldin. Mahmut Hocam. Günaydın Aşım abim. Hayırlı programlar demiş. Teşekkür ederim. Güzel bir gün diliyorum. Bereketli olsun günün ve hafta sonu Murat Hocam. Aşağı inip döner kavşağı hizaya sokar mısın? Ne oluyor burada böyle abim? Sen sabah göreydin ne olurdu. Trafik tıkandı. Herkes kornalara basıyor böyle. Sabah sabah dedim bu ne? Balkona bir çıktım. Radyonun döner kavşağı yere kapamışlar. Olmayacak, dönemeyecek bu kavşak gelmem. Ya arkadaş ne kavşakmış, kavşak mı ya? Ne arkadaş ya? Bitmek bilmedi vallahi Mahmut Hocam ya. Sabah göresen millet bağırıyor, kornalara basıyor. Bir, ben de aldım balkondan böyle bakıyorum şimdi. Ha dedim ben de bizim böyle horozu bir bağırtayım dedim. Böyle bir bastım horoza. Adamlar bana bakıyor yukarı doğru. Hocam bitmeyecek o, bitmeyecek o döner kavşak. Ne kavşakmış bu arkadaşım.

Annedim, Yasin sen Nedim'le birlikte mi yola çıkıyorsunuz? Hadi bakalım canım, hayırlı yolculuklar diliyorum. Canlarım ciğerlerim benim. Aman dikkatli gelin. Fazla basmayın gaza. Gaza gelip de gaza basmayın kardeşim. Ama aile var, çocuklar var. Yavaşça yavaşça gelin. Hayırlı yolculuklar diliyorum. En nefret ettiğim ülke Sırbistan. Hiç bitmiyor. Git git bitmiyor diye. Geçmesen gene Sırbistan'dan bayağı. Üç tarafından gel. Bulgaristan'dan ağır gel.

Bak buraya, bak buraya. Sosyete yemeğe de gönderdim Mehmet Ali Birant. Çupura veya levrek, file, hardal soslu, yanında karışık sebze. Çok sosyete yemek oldu bu. Aşım beğenmedi bunu. Bize tradisyonel, geleneksel yemekler söyle Mehmet Ali abi.

Oradan geçiş şart abim, Sırbistan bağlantı noktası. Geçmiyoruz lan. Sırplardan geçmiyoruz. 1994 yılında Avrupa'nın göbeğinde ne yaptı onlar? Küfür edeyim mi? Bize yakışmıyor ama gittiği yere yakışacak. Ya, yıl 1994. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yumulacan Sırbistan. Geçmeyin abi Sırbistan'dan. Üstünden altından geçin. Yumulacan tatlıya. Birleşmiş Milletler toplanıncaya kadar, NATO toplanıncaya kadar neler oldu 94 yılında Sırbistan'da? Ya Bosna Hersek'te. Ya neyse, girmeyeyim şimdi o konulara gene. Eşkele böyle sinirleniyorum gene arada. Romanya üzerinden git abi. Romanya güzel memleket ya. Romanya'da çok güzel bir de heykel var. Dünyanın 86 ülkesinde var o heykel. Kimin heykeli acaba? Bilene istediği şarkı. Romanya'da kimin heykeli var? Artı 86 ülkede var. Japonya'da bile var. Bilse bilse bunu Yasin bilir. Baharatlı hem de tatlı, pek tatlısın kız Yozgatlı. Yiyeceksin tatlıyı, seveceksin Yozgatlı. Ya vale maskanana tragudi, Recep dayım, Recep ustam. Oğlata tragudi yasasine. Oğlata tragudi yasasine.

0: yaparsan tuğladan, damat gelin alırsın Trakya'dan, müzik dinlersin kraldan.
1: Saat 11'den itibaren Haşim Çolak ile Yemekte ismi başlıyor Batayicim demiş Güven. Oğlum yemek tavsiyeleri önemli gerçekten bak. Hani programı bekleyip de hanımefendiler var, ev hanımları, ne yemek pişireceğiz? Hiç zorlanmıyorlar. Hemen bizi açıyorlar. Dinleyicilerim sağ olsunlar hemen böyle gönderiyorlar. Ömer göndermiş. Tabii ki Romanya'da ve artı 87 ülkede Atatürk'ün büstü var. Teşekkür ederim. Seydan İdris, sana da teşekkür ederim. Sağ olasın. Rayla Hüseyin Ardoğlu, Mustafa Kemal Atatürk demiş. Yaşar Ardoğlu, kolay gelsin Hüseyin'im. Bobo teşekkürler. Sağ olun. Yurtta sulh, cihanda sulh. Peace at home, peace in the world. Ne kadar büyük bir söz. Yurtta sulh, cihanda sulh. Oya Remzi Hanım Efendi göndermiş Atatürk diye. Teşekkürler Oya'cığım. Cansınız.

Günaydınlar efendim, günaydınlar radyolarını yeni açanlara. Radyo Kral'da dinleyenler kulübündesiniz. Hoş geldiniz. Bir hafta yine sizlerle birlikte bitirdik. Hepinize, cem cümlenize güzel bir hafta sonu diliyorum. Bu güzel cuma gününde evinizden, hanenizden, iş yerinizden, bağınızdan, bahçenizden, tarlanızdan huzur, neşe, bereket, keyif, para, mucizeler, nameler, öpücükler. Hiç eksik olmasın. Şahane, bol kahkahalı, anlamlı, romantik, mizah, çabuk bitmeyen bir gün, bir hafta sonu diliyoruz efendim. Bütün ekibim adına güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Romantik olsun, romantik olsun. Ciddi mi Atıl? Yasak mı o türkü? Kardeşim sen Ankaralı Turgut'tan "Vekilimle kaymak lazım çal dinlesin" cümle alem. Türkiye'de radyolarda ve televizyonlarda bu yasak. Bizde de yasak Atıl. Kalamata'ya bir de Seda Sayan "Yıkamazlar bizi gönderirsen sevinirim ve bütün karşı mahalleye" demiş. Tabii ki de söyleriz. Hala hoş geldin. Halaların halası, halacım hoş geldin. Gülşah Hanım, Seda Sayan'ı bugünlerde çok dinletiyoruz zaten. Ali kardeş bu ne? Söyle geçmesin orada Mahmut Hoca, ne işi var Kavşak'ta? Valla senin ne işin var Kavşak'ta Mahmut Hocam? Ali Bey öyle diyor. Kavşak'tan geçmesin diyor. Aşağı mahalleden ağrı gelsin diyor. Günaydın dayıcım, bakalım. Dimarkos'u programa çıkaracaksın mı? Hazır mı? Çok merak ettiğimiz deli deli sorular var. Andy Dimarkos'a sormak istiyoruz. Coşkun Ceykun K.A.Y. ve Aykan Duman. Bağlayın beni Andy Dimarkos'a. Kiren dedi marka Makute. Ahmet Hasan da ulu önder demiş. Eyvallah Ahmet Hasan'ım.

Sezer de yazmış. Yurtta sulh, cihanda sulh. La la lay lay lay lay lay. Şimdi çıktı mı Paris, Almanya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Bulgaristan, Türkiye. Ey yavrum, ey demiş durmuş alakam. Abi sen dünyanın yarısını geçtin be ya. Sana canlı yayın çekip atacağım. Ha sen çıkmayacak mısın canlı yayına? Geçtiğin ülkeleri atacaksın. Adlayıcım geçerken geçme Sırbistan'dan ya. Bırak şunu, Hırvatistan'dan ağrı Slovenya'ya. Ha sen Slovenya'dan da geçeceksin. Estonya'dan da geç bari, orada iş bağları, işleri bağla. Oho, ne güzel bir açılış bu ya böyle. Erenlere hu diye hu. Erenlere hu. Yedilere, kırklara hu. Nereden aklına geldi? İnci tanesi. Yaralı ceylan.

dakika hemen okuyorum. Seyit Cem. Seyit'im benim telefondan atarsan WhatsApp'tan daha çabuk geliyor mesajlar. Yazayım ben sana benim cep telefon numarasını. WhatsApp'tan daha hızlı geliyor mesajlar, anladın? Bazen böyle göremiyorum bunları. O yüzden kusura bakma. Atatürk'ün heykeli var abi Romanya'da. Helal olsun Seyit Cem sana. Evet. Aşım abin gitti oraya. Benim mesajımı da oku. Okudum Seyit'im. Göndereyim ben sana. Benim telefon numarasını oradan gönder bundan sonra, tamam. Adamsın adam. Ot elektrikçimiz elektrologuz Aftekinüton Ahmet Sami Ustam. Arabanızın elektriği cereyan işleri bizden, sorunsuz sürüş keyfi ve rahatlığı sizden. Yola çıkacak dinleyicilerim, uzun yol var önünüzde, arabanızı baktırın. Yağsını, suyunu, tuzunu, buzunu, tekerlekleri, mekerlekleri hepsini baktırın, klimaları. Ha, klimayı Ahmet Sami Usta'da da baktırabilirsiniz geldiğiniz zaman. İki tane yeni klima makinesi aldı. Sami Usta'nın dükkanı Termayı Kuştu Şoktör Şoktör Vriyo'da benzinci alan bir dizin yanında. İskeçemizde. İskeçeyi çıkarken Kavala istikametinde sağ tarafta. Elektrologuz haftaki Newton Ahmet Sami. Ot elektrikte efendim müşteri memnuniyetiyle birlikte aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, batarya bakımı ve servisi, LED lambaların takımı ve ayarları, klima sıvılarının kontrolü, klima temizliği. Geldiğinde hemen gidiyorsunuz Ahmet Sami Usta'ma, klimalarınıza bakıyor. Önümüzdeki günler sıcak geçecek. Ona göre o morfeli de bakeni. El çerefiyle güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız, doğru adres, uygun fiyatlar, ot elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. Instagram'da Sam Electrician olarak takip edin. 693-979-2743. Bugün çok keyiflisin galiba. Yarın çalışmıyorsun. Kim dedi Yusuf Aganacı yarın çalışmadığımızı? Pazar günü bile çalışıyoruz kardeşim benim. Yarın 8'den 5'e kadar dükkandayız. Ne haber Faganacı? Sen gelsene fagan alın, yarın alasın beni. Çıkalım bir soğuk ocağa doğru yukarı. Gelin mezarından geçelim, soğuk ocağa doğru gidelim. Kaşıkçılar, gelin mezarı, Han Mahalle, Cafer Mahalle, Hisin Gedik. Hop, son durak soğuk ocak. İki de büyük ayran yanımıza. Biraz peynir, biraz domates. Şarkım hazır mı derken hala... Hoşaf yokmuş dayıcım Bobo'da. Kim dedi sana sormadığını? Kim dedi olmadığını? Soğuk karpuz var. Soğuk kavun var. Hoşaf var. O şeyin arkasında hemen orada. Buzdolabı nerede? Hemen en arkada hoşaflar. Herkese vermiyor tabii Bobo coşkunum. Andedi Markus, buyurun Andedi Markus. Ne olacak bu kavşak, bitecek mi buradan? Cansel'im hoş geldin. Aşıma bir günaydın. Geliyoruz. Aman güzel kardeşim. Cansel, iyi yolculuklar. Yola çıktınız mı? Emniyet kemerleri bağlı. Gözlükler takılmış. Yüzde güzel böyle gülücükler var. Tatile geliyoruz. Eniştem kısa pantolon mu giymiş be? Bak onu da gördüm buradan. Sıcak be ya. KP gençlik. Cansel'im hayırlı yolculuklar diliyorum güzel kardeşim. Yavaş yavaş gelin. Sen de araba kullanıyor musun? Yasin, insanlar yollara çıktı, hadi bakalım. Almanya tatile geliyor.

0: Hazır baba, aç sesi, aç sesi, aç sesi. Aşağıda yukarıdan hazır. Al kendine aç sesi, son aç sesi.
1: Sizin için ben şimdi çalacağım. Ralalay. Hepinizin gönlünü.
0: Sana göndermemi istediler, hemen bakıyorum. Ha, gemi yoldan Korfu'dan çıkmış. İgomeniçe'ye doğru gidiyor. Tamam Oya kardeş. Masmavi denizde nasıl süzülüyor bu mübarek be ya. Çok mübarek insan, çok. Gemide, havada, karada, denizde olanlara hayırlı yolculuklar diliyorum efendim. Canı gönülden. Şöyle gelin memlekete, güzelce bir tatil yapın. Dinleyin, stres atın. Bataryaları doldurun. Yola çıktık kısmetse. Yarın sabah oradayız. Çok sağ ol Aşo abi. İnşallah görüşmek dileğiyle. İnşallah görüşürüz. Köyde de görüşürüz Can Selim. Hayırlı yolculuklar diliyorum kardeşim. Tekrar. Vistonida Yalımlı'da efendim. Vistonida Olive Oil Elitruvio. Vistonida Olive Oil Yalımlı Koptero'da. Fidandan ağaca, ağaçtan zeytine, zeytinden kaliteli, sağlıklı, ekonomik ve gerçekten lezzetli yağlarıyla Vistonida zeytinyağları bütün yıl boyunca yağ satışı mevcut. Hem Almanya'da hem Yunanistan'da memleketimizde. Yalımlı'da Koptero'da. Ergin günaydın sana da bu arada. Altın değerinde bir sıvı zeytinyağı, doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi oldu artık Vistonida zeytinyağları. www.vistonida.de'den bulabilirsiniz efendim gerekli olan bütün bilgileri. Yalımlı Koptero'da Vistonida Zeytinyağı Fabrikası. Mert kardeşime kolaylıklar diliyorum. 698 74 51 656 693 31 60 160. Vistonida Zeytinyağları soğuk sıkım, son model soğuk sıkım süzme yağ fabrikası sahibi ve çalışanları bütün üreticilerimize bu sezon için bereketli bir sezon diliyor. Bütün Kral Efendi dinleyicisine de güzel bir yaz diliyor efendim. Vistonida soğuk.

Küçük enişte yavaş yavaş gelsin diyor Yasin. Yavaş yavaş yola çıkmışlar tabii oğlum. Yapma Ekeriyatiko. Kaç vakit oldu, kaç vakit ha? Adaş. Ayhan Agan. İlaç mı atıyorsun bayağı?

Eyvallah, güzel olan sensin güzel kardeşim benim. Cenaze hizmetleri Sergun Deloğlu. Tek gerçek belki de dünyada, değil mi? Merkez Gökçeler Köyü, İskeçe Panagiş Aldar 69 ve İnanında Camii'nin karşısında her türlü cenaze işlemleriniz için elektronik faturalar, timologyalar, apodiksiler, hastanelerden ve havaalanlarından ve de Türkiye'den cenazelerin taşınması için iki tane cenaze nakil aracı bu tür nakil işlerindeki her türlü gerekli kağıt işlemlerini hallediyor. Her koşul ve mevsimde çadır kurulumu ve sandalyeler, gömü işlemleri, defin hizmetleri, klimalı tabut, mezar yapımı, cenaze esnasında gerekli her türlü malzeme Serhun Delioğlu Cenaze Hizmetleri'nde. Instagram'da ve Facebook'ta Cenaze Hizmetleri Serhun olarak takip edin. 698-77-99-377 numaralı telefonu 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Cenaze Hizmetleri Serhun Delioğlu.

Burhan'ım günaydınlar. Burhan Mehmet merhaba. İyi günler Haşim demiş. Günaydınlar Burhan'ım. Ha şöyle. Sana da iyi günler. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Kral Efendi'den Burhan'a şaba.

Yare doydum diyenin caizdir boynu vurmak diyor Ayhan Aga. Ya. Yare doymak ne demek? Caizdir boynun vurmak. Orhan Aga böyle bir güzel bir mesaj göndermişsin ki seni bu mesajı iletmeye, göndermeye yönelten ne oldu? Yöneten ne oldu? Yönelten diye sorayım. Şöyle demiş Orhan Aga, Orhan Tuna. Çok dikkatli olunmalı. Şu laf çok güzeldir. Ayıdan post, her insandan dost olmaz. Çok arkadaşın olacağına bir tane dostun olsun, adam gibi olsun. Lakin o da var mı bilmiyorum demiş Orhan Aga.

Ben teşekkür ederim Orhan Akacığım. Estağfurullah, ne demek. Sağ olun, var olun demiş. Hepimiz sağ olalım, var olalım. Hiç sorma, geldi bir tufan, gitti bir tufan. Gövde üstünde baş, baş üstünde akıl bırakmadı ya. O derece be ya. Merhaba dedi, bıraktı hediyeyi, kaçtı gitti. Ey canım ciğerim benim. Ali Bey, Ertuğrul abi merhaba. Hüseyin Lütfoğlu, iyi günler diliyorum. Enurcan Osman. Müjdat Emiroğlu, Müjdat nerelerdesin be oğlum? Yazın, Müjdat'ın işleri var o yüzden. Tuncay Ramadan, Gülcan Alioğlu, Rıdvan'ım, Nurçel Osmanoğlu, Hasan, Nurçel Osman Hasanoğlu, ha öyle. Nurdan abime selamlar, Müminoğlu, Nurdan Müminoğlu, İrfan İnco, Mehmet Bargan, neredesin oğlum Bargan sen? Eray'ım iyi günler diliyorum, hafta sonunu iyi, güzel bir hafta sonu olsun. Erol abime de selamlar, saygılar, Radyo Kral'dan Erol Besimoğlu, Şama. Melik Hacı Halki'deki günaydınlar. Hüseyin Mümin merhaba bakalım. Besim Salih. Coşkun Mutuş, Almanya'ya gittin unuttun bizi. Hasanoğlu Güngör. Arnavutoğlu Derya, kolaylıklar diliyorum. Aşim Bandak, Spartakus Kung Fu Okulu. Daskale Kalimera. Atakan Teletoğlu dostuma da selamlar buradan kardeşime. Mümin Hüseyin Hakkı. İrfat Erdinç. Bak Selçuk Köse. Eserim kolay gelsin. Elif Raif Hanımefendi, kolaylıklar diliyorum. Osman Mitatoğlu, Cem Ramadan. Nadir Kaptanım nerede? Nadir Kaptanım. Mehmet Rasim günaydınlar. Hasan Hüseyinoğlu, Mr. Sao Berando. Ünal Mürtezaoğlu, bak Hasan Keke, unutmuyor demek ki kral. Mert Köse, Talip Mekera, Rıdvan Semiray Topali, Rıdvan'ım. Hayırlı işler, kolay gelsin. Bora İmam. Serpil Hanım, Serpil Salioğlu, bizim bir özgür arkadaş vardı. Nerede bu be ya? Ömer Kadri, doktorum iyi günler diliyorum. Gördün mü İrfat? Arkadaşlar unutmaz. Eyvallah. Sivas'ın yollarını açar mısın? Ne, Sivas'tan yollarından mı geçeceksin? Nasıl açayım oğlum Sivas'ın yollarını? Seyit Can. Ne güzel ismi var senin böyle ya. Seyit kim vermiş sana bu ismi? Aşım Aga, Sivas'ın yollarını açın, Sivas'ın yollarını. Seyit Cem geliyor. Hem Seyit hem Cem. Vallahi çok merak ettim sana bu ismi kim verdi diye. Söylersen sana bu ismi kim verdi, Sivas'ın yollarını açacağım. Ta İskeçe'den Sivas'a kadar yollar açık senin için. A canım benim. La Perfecto. I Proinistasi. İsa'lı Ahmet Ustam. Sabah 6'dan 6.30'dan öğlen 2.30'a kadar açık. Pazar günleri de açık. Tekrar ediyorum. Pazar günleri de açık. İproinistasi İsa'lı Ahmet Ustam. Günlük doğal ve kaliteli, lezzetli ve temiz malzemeleriyle, uygun fiyatlarıyla her sabah. Sabah 6-6.30'dan 2.30'a kadar hizmetinizde pazar günleri de. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli, çikolatalı. Çok çeşit soğuk sandviçler ve tostlar ve börekler, poğaçalar İproinistasi'de. Her türlü içecekleri de bulabilirsiniz. Çok çeşit soğuk sandviçler de hazırlıyorlar hemen efendim. Tostlar var, peynirliler var. Kıymalı, peynirli, kremalı, tavuklu, ıspanaklı, kaşarlı, patatesli, çikolatalı, poğaçalar, börekler var. İproinistasi, poğaçanın merkezi, Panagi Çaldar 94'te, İskeçemizde, Xanti'de. Face ve Instagram'da takip edin İproinistasi. 2541-30-50-53-693-63-65 628 cep telefonu. Daha neler neler var. Kurular, tiropitalar, zambonopita, lukanikopita, aplo, yemişto, acılı, kaşaropita ve pizza. Box, Volt, Fagi ve eFood'dan da siparişlerinizi verebilirsiniz. İproinistasi'de. Çiğ olarak da alabilirsiniz ürünlerini, malzemelerini, poğaçaları, börekleri.

Yasin bugün de saat 10'da İspanya-Belçika maçı var. Ayın 12'sinde pazar günü herhalde. Bugün ayın 10'u, yarın 11, 12'sinde. Pazar günü de efendim Norveç-İngiltere maçı, Arjantin-İsviçre maçları var. Ne bu be, gece 12'de bir diğer de sabah karşı saat 4'te. Fransa Fas'ı 2-0'la geçmiş dünkü maçta. Bu akşam saat 10'da İspanya-Belçika maçı Dünya Kupası'nda. Yavaş yavaş yarı finale de geliyoruz. Yarı finalden sonra finaller. Kim kazanır sizce Dünya Kupası'nı? İspanya-Belçika mı, Norveç-İngiltere mi, Arjantin-İsviçre mi? İsviçre'de iyi iş çıkardı ha bu Dünya Kupası'nda. Sizce kim kazanır Dünya Kupası'nı? Tamam oğlum, şarkını hazır. Neye acele ediyorsun Seyircem? Şarkını hazırladı arkadaşlar. Hiç acele etme. Teşekkür ederim Nalan Şemi. Çok teşekkürler Nalan Şemi ustama da selamlar. Kolay gelsin Haşim, iyi yayınlar demiş. Sağ olasın. Eyvallah Nalan. Şemi ustam dinliyor mu Şemi ustam? La Marina Zaftokini'dir. Kaportacımız Şemi ustam Gökçeler'de. Cem benim de en çok sevdiğim isimlerden gerçekten. Otobüste Atıl Kaptanım yazmış. İstanbul Bodrum 2000 TL. İstanbul Dedeağaç 1300 TL. Seninle bu işe mi girsek? Dedeağaç'tan Kavala'ya, Gümülcine, İskeç'e turlu, Jumbo Lidl gezmeli, bol uzolu bir otobüs servisi, ne dersin, olur mu? Olur valla. Üf. Ne de muhabbet ederiz biliyor musun otobüste Atıl Kaptanım? Radyoda program kim yapacak be kaptanım? Cem benim de en çok sevdiğim isim Seyit. Babamın ismi ben koydum. İsmi kardeşimin demiş Atıl Kaptanım. Sivas'ın yolları. Vallahi ben de Sivas'ın yolları dedi. Hazırladım ama burada arkadaşlar bulmuşlar Sivas'ın yolları diye bir şarkı. Sivas'a da selam olsun. Sivas'ın plaka numarası kaçtı be Atıl Kaptanım? 33 müydü? Hayır değildi 33. Sivas. Kaçtı lan onu Sivas? Sivas, İzmir 35, Bursa 16, İstanbul 34, Sivas'ın, vallahi bilemedim. Açılsın Sivas'ın yolları, geliyor. Kaptanım. Vay vay vay vay, ne güzel. Ha 58'miş Sivas'ın, tamam. Ben 33 kalmış aklımda, 33 tane kişiyi yaktılar ya Sivas'ta, o kalmış aklımda abi. Kusur görme ya. O kalıcı olmuş benim aklımda. Nasıl kıydınız abi 33 tane canı diri diri yaktınız Sivas'ta. Ne oğlum, Allah'tan korkmayan insandan korkar mı ya? Allah'ın oku dediğini okumayan insandan ne olur abi? 33 herhalde Atıl Kaptanım, oradan kalmış benim aklımda veya. Günaydın Haşim Kral, tüm Kral FM ailesine selamlar Almanya'dan. Günaydın Melek ve Dilara'dan, canlarım ciğerlerim benim. Yanacıklarınızdan öpüyorum Melek ve Dilara. Haskova'ya, Durakköy'e, Karamanlar'a, Gumburlu'ya, Sarnıç'a, Gizikli köylerine, Adem'e, Ada'ya, Aylin'e, anneme ve arkadaşlara, Şaban Usta'ya, Şaba. Recep Bacaran'dan Şaba. Ama en çok da Melek ve Dilara'ya. Sivas'ın plaka numarası 58. Bence 33 diye değiştirsinler onu, değil mi? Ömer de göndermiş 58'de. Greg Watermelon in Leighton. Bizim karpuzlar, sarı şaban karpuzları İngiltere'ye gitmiş. Bak Ömer gönderdi fotoğrafı. Gel gel karpuza gel. Sulu sulu. Kesmeden de yiyebilirsiniz. Nasıl oluyor iş? Sarı şaban karpuzları İngiltere'de. Eyvallah Arzu Hanım da 58 demiş. Balıkesir'in kaçtı ya, bak biliyordum ben Balıkesir'in numarası. 45 Manisa, Balıkesir kaçtı Arzu.

10. Evet doğru. Balıkesir'in 10'du ya. Yaşa Ardoğlu. Balıkesir'in 10. Ardoğlu kim kazanır Dünya Kupası'nı? La la la. 85 fenik kilogram karpuzun mu? Bizde 20, 30, 20 o kadar. 20 sent 30 sent kilosu. 85 fenik. Fenik ne ya? Yaşa dayı. Mason Greenwood resmen Fenerbahçe'de. Ne bu be? Şey gibi. Watermelon Greyfurt gibi oldu bu bayağı. Futbolcu mu bayağısın? Mason Greenwood resmen Fenerbahçe'de. Fenerbahçe yıldız oyuncuyu 39,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Yuh! 39,5, 40 milyon yapsanız da şunu baya. Ciddi mi söylüyorsun Yasin? Anlaşmada 5 milyon euro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Bırakın acını sattımını bırak. KP gençlik. Ya topçu olacaktık ya popçu olacaktık. İkisini de olamadık. 5 milyon ne oğlum? Şampiyon olacak yani Fenerbahçe öyle mi? Tamam dur bir toparlayayım ben şimdi dur. Fenerbahçe şampiyon olduğu zaman artı 5 milyon alacak. Yiyor millet parayı bozmayalım arayı. Greenwood'un yıllık maaşı ise 10 milyon. Yuh artık be. Oha. Ya ne bu be ya? Nerede toplanıyor bu paralar be? 10 milyon euro. Bir topa vuruyorsun. Abi o topa biz de vururuz ya. Yeter ki top olsun önümüzde. Vururuz valla. Bakın buraya be. Hey, millet gece gündüz çalışıyor. Bu parayı 10 kere gelsek dünyaya gene toplayamayız. 10 milyon euro. Bu ne be? Bir topa vuruyorsun. Ya başlayacağım topuna be ya. Ah be ya. Dün gece 12'de resmi imzalar atıldı ve operasyon tamamlandı. Mehmet Ali Berant abim gönderdi bunu da. 40 milyon artı 5 milyon şampiyon olursa Fenerbahçe 10 milyon da yıllık maaş. Oynamıyorum, kaçıyorum. Seyit Cem kardeşim istedi Sivas'ın yollarına. Biraz duygulandırdı bizi tabii ki. Kaçıyorum ben, kusura bakma, ben gidiyorum, topçu olacağım ben. Topa vuracağım ben, gidiyorum.

0: Sezen'i arıyorum ya, şimdi ondan bu fon müziğine girdim. Soracağım ben şimdi ona bakalım. Dün muhabbet yapacağız demiştik. Sezer Bey, Radyo Kral'dan Haşim Çolak sizi arıyor. Bir zahmet telefonunuza bakar mısınız? Aa, telefona cevap vermiyor kızan. Bırak ara kızan. Soracağım ben ona bakalım balayına nereye gidecekmiş diye. Alev Hanım hoş geldiniz. İnanmıyorum, kulaklarıma inanmıyorum. Sezer aradı ve bana cevap vermedi. Vay vay vay vay Sezer. Alacağın olsun canım ciğerim benim. Alacağın olsun. Alev Hanım hoş geldiniz. Selamlar güzel İskeçem'den. Güzel memleketimizden selamlar demiş Alev. Molla Hanım efendi nasıl gidiyor tatil? Tatil nasıl gidiyor? Ha şimdi o beni arıyor. Şimdi ben kaldırmazmışım telefonu. Niye naz yaptın? Hayırdır Sezer kardeş? Alo. Hoş geldin.
1: Tam beni mi bekliyordun arkadaş? Arabadan indim. Sivas'ın yolları çalıyor. Tam elime paketi aldım. Paketi derken hani şey paketi.
0: Tamam.
1: Delivery paketi.
0: Delivery ha.
1: Bir içeriden telefonun sesini duydum, dedim Allah Allah, beni mi bekliyor bizim arkadaş arabadan ince diye. Ondan sonra bir baktım, tamam işte öyle oldu.
0: Tamam mı arkadaşım? Arayacağız demedim mi? Demedim mi ben sana soracağım yarın diye? Ha? Ha, hadi hoş geldin bakayım, hoş geldin.
1: Hoş buldum da. Ha? Arayacağım dedim, tamam eyvallah. Ben bekliyorum sabahtan beri. Hazırlan bağlayacağım seni. Seni bağlayacağım, hazırlan bir şey. Hiç ne bir anons geçildi, ne yayına bağlanacağıma dair bir hani bir imare gösterildi. Hiçbir şey. Çünkü yok, ben dedim herhalde sponsor çok var. Ben herhalde dedim. Saldı dedim herhalde. Vazgeçtim ben de.
0: Ben nasıl salacağım şimdi ben sana dün demedim mi? Bugün canlı yayına çıkaracağım de. Dün kaç defa söyledim. Balayına nereye gideceksin diye sormadın mı? Demedin mi? Göstermedin mi? He?
1: Tamam. Dün dedim de. Dün bugündür.
0: Vay hani vay vay. Vay. Tam politikacısın vallahi bile. Çok mental. Tam politikacısın Sezer. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor bakalım İngiltere'de cuma günleri? Nasıl gidiyor anlatır bakalım. Hayırlı cumalar bu arada Sezer'im.
1: Eyvallah, hayırlı cumalar cümleten. Hani cemaati Müslümin.
0: Yes, sıcakta of course.
1: Yani, sıcakta yani stoburlarda ne olacak? Hani bir sıcak hava dalgası geldim kaçıncı oldu. Dalga üstüne dalgaları ye hani.
0: Anacığım bu normal. Sıcak hava dalgası daha geçmedi mi? Ne dalgaymış kardeşim bu kadar? O kadar sıcak mı? Bize vallahi havalar iyi.
1: Biri gidiyor, biri geliyor. Biri gidiyor, biri geliyor. Hani arka arkaya. Bu sene iyice cılkı çıktı. Yemin. Hani bıktım. Ben kendimi sıcak seven bir insan sanardım. Ama anladım ki bu sene ben sıcak sevmiyorum kardeşim. Aa, benlik değil bu iş.
0: O derece yani sıcak seven bir insan bile o sıcaktan bıktı yani bu sene. Allah Allah, İngiltere'de bakar mısın?
1: Akşam ben yatıyorum bakıyorum termometre içeride 27 derece gösteriyor. Sabahleyin uyanıyorum sabahın altısında bakıyorum gene 27 derece gösteriyor. Yani öyle. yatıyorum 85 kilo kalkıyorum 83 kilo. Öyle mi yalan?
0: Deme şimdi gecenin bir vaktinde kalkıp da banyoya...
1: Yarım 83 kilo.

0: Evet.
1: Biz karar veremedik de şimdilik daha gerçekten bir plan yok bu arada şimdilik. Hala daha hani böyle bir kesin şuraya gideceğiz, buraya gideceğiz diye bir plan yok. Şu artık zaten yeni moda oldu. Hani direkt düğünden sonra balayı muhabbeti pek yapılmıyor gençler arasında. Ben bakıyorum hani düğün geçer ondan sonra kendine uygun bir zamanla normal tatile gidermiş gibi atlayasın gidersin balay. Bir de bence bu balay söylemleri çok
0: Ha.
1: çirkin, bence kaldırılması lazım.
0: Aa, niye?
1: Buradan yetkililere sesleniyorum. Balay deyince hani balayı mı kaldım arkadaş? Hani yıl olmuş 2026, biz evlendik, balay ne ediyoruz? Hani bütün dünyaya diyoruz biz evlendik, gideriz biz sevişme haydi. Bir arkadaş bu böyle bir konsept yok ya, böyle bir konsept yok. Bir sene olmuş 2026. Neden bütün dünya benim yaptığımı bilmesi lazım arkadaş? Hani
0: Ya onlar
1: yapmıyorum.
0: gelenektendir, görenektendir. Sen niye böyle düşünüyorsun ya? Balayına gidilir. Yarın öbür gün anlatırsın torunlarına. Balayına buraya gittim diye.
1: Balayı mı anlatırım? Değil mi? Torunlara da anlatırım, soranlara da anlatırım. Gelin bir de mum tut verin derim. Hani balayına buyur.
0: Ya canım ciğerim, sen balayı, bak şimdi sen balayı olayını biraz yanlış anlamışsın. Yani balayı daha iyi tanışabilmek için işte gidilir, yarın öbür gün dersiniz, böyle anlatırsınız aranızda. Onu kastediyorum.
1: Sayın Aşık, imzamı atmışım.
0: Tamam.
1: Hoca okumuş, üflemiş, mehri istemiş, her şey olmuş, geçmiş. Hani balayına gitmişim, ebesinin tarağına, dünyanın bir ucuna gitmişim. Büyük ihtimal çünkü balayına gidiyorum. Ayakkabı şimdi tanışacağım. Hani biraz geç mi kaldı acaba tanışmak için artık? Hani biraz, hani bu tanışmayı biraz tersine mi yaptık? Baştan tanışsak sonra mı evlenseydik acaba?
0: Kardeşim
1: Hani
0: valla biz öyle gördük, öyle biliyoruz. Şimdiki gençler, kahpe gençlik, başka türlü düşünüyor tabii canım. Şimdiki gençler başka türlü. Çok modern oldunuz bir keretten. Çok modern oldunuz. Ya balayı mı kalmışmış falan filan.
1: Vallahi ben bunu tercih ederim kardeşim. Ben privacy, I become yine bir kelime ya da privacy nedir, privacy
0: Privacy ne be ya?
1: buyurun.
0: What's mean?
1: What's mean, yani özel hayat, özel
0: Ha,
1: hayat,
0: özel,
1: hani
0: prive
1: özel.
0: ha. Tamam.
1: Prive, aynen prive, bu biraz Fransız ama bende pek yok bu parle Fransız, böyle bu kuşe sesua, aynen. Yani özel hayat özelde kalır. Ben
0: Eyvallah,
1: balayı
0: eyvallah,
1: belki
0: tamam.
1: belki 3 sene sonra yapacağım. Kime ne kardeşim? Hani
0: Peki be, ben şeyi merak
1: belki.
0: ettim, yani hiç mi konuşulmadı yengeyle, ya işte düğünden bir hafta sonra, 10 gün sonra ya da bir ay sonra şuraya gitsek, kuzeye, güneye, batıya, doğuya, ne bileyim, o hiç mi konuşulmadı be ya?
1: Arada öyle o lafı geçer, Yunan'a mı gitsek, ne yapsak, daha uzak bir yere mi gitsek, acaba Şin'e mi gitsek, sonra ha birkaç ay sonra hani işleri yoluna koyan vizemize meselesini ondan sonra mı düşünürüz? Böyle bir hani arada böyle bir şey gibi, uzaktan gelen bir haber gibi, böyle bir gelir bir gider, bir gelir bir gider, böyle bir yani böyle bir lafı döner gibi oluyor ucundan kıyısından, ondan sonra kapaklanıyor yine.
0: Ha, şimdi anladım. Dün biraz konu birikti falan demiştin. Cuma günü anlatacağım demiştin. Hangi konuları biriktirdin bakayım? Anlat bakayım.
1: Unuttum ki. Hepsi unuttum.
0: Heh.
1: Dün dediğim gibi dündü. Hani dün ben bir kere açıldım, hep beni bırakacaksın. Ben konuşayım oraya da anlatacağım, anlattırayım. Ondan sonra de unutayım. B12. B12 önemli. Balıktayım yalnız
0: B12
1: balıktayım.
0: balık ye, güneşten enerjini alsın. Böyle. Oğlum söz uçar yazık alır. Söylemek istediklerini deftere yazsana. Unutmayasın diye sezerim.
1: Aslında yazdım. Bak buraya bir tane not almışım.
0: Ha?
1: Sabah tabancamın sapuni gülle donatacağım yazmışım mesela. Hani tabanca alet yağlamak muhabbetleri çok geçti ya, benim de aklıma geldi, dedim ben bunu söylerim hani
0: O
1: mesela.
0: kadar muhabbetin
1: Ama ne
0: içinde bir
1: yapalım?
0: aklında o kaldı demek ki
1: Hani
0: Sezer'im.
1: onu hani dinleyiciler onu bir çeşit hani bağlamışız muhabbette, şey yapmışız gibi düşünsün. Ha bak
0: Ha.
1: yaz demişken, ay ben size bir tane soru sorayım o zaman. Hadi
0: So
1: kim
0: ha,
1: bile
0: zor
1: bileceğiz.
0: olmasın ama, zor olmasın.
1: Bilene şarkı ben hediye edemiyorum. Onu radyocumuz Aşim Bey'le konuşun. Oraya teslim et, bilmem. Kurallara uymayan laza ne denir?
0: Kurallara uymayan laza ne denir? Allah Allah. Nedir?

0: Oğlum. Şimdi AI'ya sorsak başka şey söyleyecek. Soyaramayız tabii ki. Kurallara uymayan laza ne denir? Cevabı vereceksin mi yoksa böyle dinleyicilerden mi alalım?
1: Vereceğim.
0: Hayır verme, bence
1: Ya da
0: dinleyicilerden alalım. Bakalım ne diyecekler.
1: ama vermem lazım. Hani böyle yapıştırılası cevap. Şu anda bence Nedim çoktan bilmiştir yardım ama hani alırız sonra.
0: İyi ver hadi bakalım cevap. Kurallara uymayan laza ne denir? Ben de merak ettim. Söyle bakayım.
1: Kurallara uymayan laza ne denir?
0: Ne denir?
1: Uy. Uy.
0: Uy. Uy uşağım gibi. Uy. Kurallara uy uşağım.
1: Bu kadar basit aslında. Bir
0: Tapacağımın
1: tane daha.
0: sapını gülle donatacağım. Gülle donatacağım.
1: Bir tane daha var aklımda. Onu da yapsam ama başlamış yani laf
0: Yap yap
1: şakası.
0: yap
1: Bir
0: hadi
1: tane
0: yap.
1: daha yapayım başka. Bir gün Temel Pikachu diyorum. Pokemon'lar. Niye alakası var bu şey? Bir gün Temel Pokemon'ların kümesini açık unutmuş, tamam mı?
0: Ha.
1: Ondan sonra Ash de gelmiş. Hani kırmızı şapkalı olan vardı ya. Ash.
0: Kırmızı şapka. Ha,
1: Hani.
0: hatırlıyorum ben. Hayal meyal hatırlıyorum. Bakıyordu bize. Ha.
1: Demiş. Ama Temel kaç tanesi kaçtı Pokemon'ların demiş. Temel ne cevap vermiş?
0: Ne vermiş gene Temel? Ne diye vermiş bakalım.
1: Pikachu kaçtı uşağım.
0: Birkaç kaçtı uçağım. Birkaç gitti.
1: Pikachu kaçtı uşağım.
0: Sen bakıyor musun Pikachu'lara falan?
1: Vardı. Ondan sonra böyle dönem bir Beyblade'lerin öyle şeyler vardı. Onları da çok izlerdik. Hani izlerdik zamanında öyle şeyleri bayağı. Hani
0: Ya güzeldi
1: televizyonda
0: eskiden.
1: oyun oynayan.
0: Çizgi filmler falan güzeldi be ya.
1: Bak şey eskiden her şey niye güzeldi? Bir de tabii herkes aynı şeyi izlerdi. Herkes aynı şeyler oynuyordu. Bu internet çıktı. Hani şimdi biri Netflix'te bilmem doktor kime bakıyor. Öbürü bilmem neyi izliyor. Hani herkesin kimin ne izlediği belli değil. Eskiden 4-5 tane bildiğin
0: Doğru
1: kanal
0: doğru
1: vardı.
0: evet.
1: Herkes akşamları oturardı. Herkes aynı şeyi izliyordu. Orada da hani ertesi gün herkes aynı şeyi konuşuyordu. Çünkü hani bir kere yayınlar. Her haftada bir kere yayınlar. Yani internetten girip de bakamıyorsun. Da hani o akşam izledin kaçırdıysan vali haline.
0: Haftayı
1: Ertesi gün
0: bekliyorsun. Evet. Şimdi
1: hani
0: gene her şey elimizin altında, cep telefonunda değil mi? Her an her istediğini, istediğin saatte, istediğin zamanda bakabiliyorsun.
1: İşte bu beklemek meselesi, bir şeyleri beklemek meselesi belki de bizi yapan şeydir Sayın Aşım. Hani ne diyeceğim?
0: Ha. Felsefe yapma şimdi, felsefe yapma şimdi.
1: Her şeye bir kereden tak diye ulaşabilirsen o her şeyin hiçbir anlamı kalmıyor.
0: Tadı kaçıyor işin, tadı
1: Doğru mu
0: kaçıyor
1: diyorsun?
0: da. Uy, ne konuşuyorsun gene bugün? Uy, uy, uy,
1: Ah, canının istediğini
0: uy.
1: tak diye yapabilirsen canım pek de bir şey istemiyor. Çünkü bileysin hemen de yapabileceksin. O yüzden zenginlerin hiçbiri mutlu değil. Haydi sınıfsalama alalım ya. Nokta. Olur da
0: Zenginler.
1: param var her şey sayesinde yapıyorsun ama mutlu değilsin.
0: Ondan sonra başka şeyler
1: Kesinlikle
0: arıyorlar
1: bilemem.
0: hayatta. Bütün zevkleri tattıkları için, bütün her şeyi yaptıkları için başka şeyler başlıyorlar aramaya. Sapık sapık hareketler yapıyorlar, sapık sapık işler yapıyorlar. Bu çok çok zenginler,
1: Şimdi
0: hiper zenginler. Sezer, evet.
1: Dubai'de neler yapıldığını duyarız ama hiç radyoda anlatılacak şeyler değil.
0: Yok yok kesinlikle yok, hiç girme. Neyse ben
1: Yani
0: sana başka bir
1: şey.
0: soracağım. Cumartesi pazar günü o geçenlerde kahve içmeye gittiğin yere gidecek misin? Ya da cumartesi pazar nasıl değerlendireceksin cumartesi pazarını?
1: Cumartesi pazar ben kahve içmeye bir yere gitmeyelim ki canım. Nereden çıktı kahve içmeye? Nereye gidiyormuşum ben? Allah Allah.
0: Geçenlerde gitmedin mi oğlum? Gittin bir yere de krok toplar giymişler, top kroklar giymişler falan anlattın ya kahve içmeye.
1: Ya orası Londra'ydı kardeşim. Londra. Benim
0: Ne
1: her hafta
0: bileyim?
1: sonu Londra'da. Ne işim var? Ben 5 saat 5 saat buraya aşağı yol gideceğim. Hayvanlık. Saçmalık. Gitmem ya. Gitmem senede bir kere gidersin.
0: Ne
1: Yeter.
0: bileyim
1: Londra.
0: oğlum, belki kahveyi çok beğenmişsindir, gidip tekrar bir kahve içeyim Londra'da dersin mesela.
1: Ben bir kere İstanbul'da benzeri bir şey başıma geldi. Ben anlattım mı onu sen acaba hiç?
0: Anlat bakayım hemencik.
1: Taksim'deyiz, Beyoğlu'ndayız, İstanbul'dayız, tamam mı? Gece hayatına akıyoruz. Saat olmuş 12.30'lar 1'lere doğru bir şeyle. Sene 2000 hani Hüseyin'e diye girdince İsa'm sene 1940'lar gibi bir şey diyeceğim. Ne bekliyorsun ama lan sene ya geçen sene ya ondan önceki sene. Hani tam da hatırlamıyorum ama ondan önceki senedi galiba, neyse. Yemeğimizi yedik, içeceğimizi içtik, kalktık dedik hani biraz bile gidelim azıcık göbek atanmaya bir yere, bir disco misko bar yok mu bu koca Taksim'de?
0: Nasıl yok be, dolu Taksim'in arka sokaklarında neler var neler?
1: Ah neler var neler işte, aynen. Hani gene biz her zamanki gibi telefonu çıkarıp dedik ne yakam yazam disco bar bir şeyler neler çıkacak. Map'ta bulduk bir tane çok güzel rating var. 4.9, 3000, 4000 kişi yorum atmış. Çok güzel bir mekanmış.
0: Disco bari bir şey.
1: Disco bari bir şeyler ama ben bakmadım dedim. Tamam aynen ap dersin gidiyorum hadi oraya. Çekildik yol tuttuk. Bir tenha bir sokaklardan geçtik gene ama bu sefer sokaklarda sıkıntı yoktu. Hiç panik yapmayın hani her şey normaldi. Mekan sözüm ona mekanın önüne geldik. Mekan dediğinde bildiğim bir apartmana geldik bile, tamam mı? Bildiğim.
0: Tamam.
1: Ben diyeyim 7, sen de 10 katlı bir apartmanın önündeyiz bile.
0: Okay.
1: Kırda dayla turella muhabbet yapıyorlar, ben sigara migra içerler. Biz ben nişanlım hanım arkadaşımla beraber içeri dur çekildik.
0: Evet.
1: Ondan sonra dayım biri dedi, merhaba iyi akşamlar dedi. Girin girin sıkıntı yok dedi, sizi içeride kimse rahatsız etmez dedi. Ben de dedim sağ ol dayı, hani öyle bir beklentimiz yoktu rahatsız edileceğiz diye, ama hani gayet de usturuplu giyiniktim. Hani bende short mort bir şey de yok. Hani dekoltem de yerine göre, hani iki tane kopçama çıktı. Gömleğinde fazla bildi hani öyle bir. Yukarı doğru çıkmaya başladık. Hani zaten son kattamış mı? Neredeymiş mekan? Çıkıyoruz yukarı doğru. Çıktık. Müzik başladı. Duptıs duptıs duptıs çalıyor bir şeyler dedim. Tamam okey. Fena duyuyor mu? Bir açtım kapıyı. Ey karşıda sana bir tane bir abla mı desem, abi mi desem, dikkatimi çektim bile. Sarışın.
0: Şaşırdın şimdi, abla mı desen, dayı mı desen, şaşırdın sen şimdi. Allah Allah.
1: Sarışın, uzun boylu, pembe bir kısa mini etek giymiş. Her şey çok yolunda ama böyle bir, bak yazın böyle bir omuzla bir fazla mı geniş? Hani... Makyaj var ama hani sanki sabah tıraşını olmuş da akşama doğru hafif çıkıyor yani, hani hafif öyle bir de.
0: Hafif bir kirli sakal da var diyorsun öyle. Hafif bir kirli sakal. Makyajın üstünde.
1: Duvara bir baktım. Koskoca böyle bir neonla alan böyle tabelamsı bir şeyler yapılmış. Böyle hani Venüs'te Mars işareti var ya böyle hani.
0: Tamam evet. Böyle, evet.
1: Volvo'nun logosuna böyle doğru. Hatta o logodan var, iç içe girmiş. Ondan sonra hani bayan olanı da Venüs bile gene yuvarlak aşağı karşı.
0: Ya evet.
1: Saç işareti giymiş.
0: Tamam.
1: O da ondan da koymuşlar bir tane, onlar da iç içe girmiş. O etrafa bir baktım böyle bir değişik tiple, ondan sonra bile bir hafif localı gibi bir yerler, böyle koltuklar moltuklar, bir değişik pavyon vari bir vibe.
0: Hafif karanlık içerisi böyle ya. Hafif karanlık el Sezen.
1: Aynen hafif karanlık, neonlu, lazerli, ışıklı. Biz kapıyı bir açtık, ondan sonra kafalar bize doğru bir döndü, birkaç saniye bir bakıştım herkesten böyle. Onlara ben bakayım, ben onlara bakıyorum böyle.
0: Hanım demedi mi Sezen, nereye getirdin bizi bu oğlum demedi mi, hanım içerlenmedi mi?
1: O bakiye o şeyleri de anlamıyor. Çoğun cazıman yok, Venüs'müş, Mars'mış. Hani bakiye hiç umurumda değil, hiç hani fark etmedi bile diye. Bu yere ne güzel dekorasyon yapmışlar. Hani etrafa bakiye bile. Otursak mı yapayım dedim. Bakkan bir etrafa baksana dedim. Bir kere kalsınlar. Senin şu önümüzdeki bireye bir baksana dedim. Bu bireye. Hani hanım da değil, erkek de değil. Bu bireye dedim. Bu sevgili
0: kardeşim. Ortaya karışık bir şeyler var orada.
1: Otursak mı azıcık yani olacak diye dedim, saçmalama. Ne işin var, ben burada hiç başka mekan mı kalmadı?
0: Nereden buldun be kardeşim, sana da hep böyle şeyler mi dengeliyor?
1: Bak şimdi hani gerçekten hani komiklik olsun diye anlatarsam şuradan şuraya gittim. Gerçekten ben başıma gelen bu şeyler ben ne yapayım? Hani ben suçum ne burada? Ben eğlenmek istedim. Gideyim azıcık iki göbek atayım istedim. Azıcık da arpa suyu içeyim. Çok mu bir şey istedim?
0: Tamam be canım ciğerim. Çok sen o yorumları okumadın mı orada? O mekanın yorumlarını dedin ya. Bir sürü yorum atılmış. İşte. 1000 tane, 2000 tane. Ama sen baktın ya bir 4.9'luk bir performansı var. Dedim dayı buraya gidiyoruz. Bitti. Olay burada. Heh, gördün mü benim şeyini bak orada.
1: Bak şimdi bir laf var. Erkekler evlendikten sonra beyinlerini iptal ederlermiş diye. Ben daha evlenince... Biz nerede gitsek hani nerede gezmeye gitsek hani alışverişini yapma ben çantaları taşırım ben hani ona diyorum sen al telefonu nereye gideceksek bulmak da beni uğraştırma hani o daha çok beyin olur ben kenarda hamal gibi bagajları taşırım hani severim de hani ve manuel işi hani ve yükle görevi ben onu yapam şunu ve telefonu ve gitmeye bize kahvaltı nerede yiyeceğiz sevmiyorum kardeşim. Ben açım. Beni bir yere götür. Önüme yumurtayı, sucuyu getir. Ben yiyeceğim. Bitti gitti.
0: Doğal ben takılıyorum diyorsun yani.
1: Ben satma bahşişem orada. Kaç puan? Hakan en son ne yüklenmiş? Ha, şu ne bile demişler. Bu bile olmuş. Yani onlarla uğraşacağım ben kardeşim. Sevmiyorum. O yüzden ben direkt ona devrettim bu işleri. Ama işte hani ayda yılda bir kere de tövbe değişik işler de başımıza geliyor. Yapacak bir şey yok. Bu da hayat.
0: Senin başından bayağı enteresan olaylar geçmiş kardeşim. Bunları ilerleyen programlarda yine konuşuruz. Sezer'im çok orada, teşekkür ediyorum. Evet buyur.
1: Ama oradan çıktıktan sonra başka bir mekana yürüdük. Orada da bildiğin Bulgarca çalgılar çalardı. Ayaklasan yapamazsın.
0: Yine Taksim'de mi orada mı? O taraflarda mı?
1: Gerçekten yine Taksim'de orada. Komünite Bağdat çaldı mekanda bak yalanım varsa Taksim'deyim İstanbul'un göbeğindeyim komünite Bağdat çikolata çikolata çalıyor öyle dedim. Lan arkadaş nerede buldum burasını lan arasam bulamazsın burada ya. Adım sonra
0: vay be Sezer. Valla bizi güldürdün Allah da seni güldürsün güzel kardeşim benim. Şimdi çok teşekkür ederim sağ olasın. Amin. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Son söylemek istediğim bir şeyler var mı dinleyicilerimize?
1: Yolda olanlara hepsine dikkatli sürüşler diyelim. Evet, gözünüz evet. Kapanma başlarının çekin sahaya dinlenin. Şakaya gelmez bu iş.
0: Şakaya gelmez. Yaşa be Sezer'im bravo.
1: Uzun yolda çünkü hani aynı yola baka baka böyle gözler hafiften bile evet, evet. Başlayarak bile orada duracağım. Orada bir duracağım.
0: Aynen. Bir saat geç gelsinler, 5 saat geç gelsinler hiç önemli değil. Önemli olan sağlıklı bir şekilde gelsinler.
1: Çık al.
0: Evet.
1: Al kahveciğini, yellendir bir kendini, hani açılırsın, hani.
0: Doğru dersin Sezer'im. Peki, çok teşekkür ederim Sezer'cim. Alkışlarla gönderiyorum seni. Çok çok sağ olasın, peki, eksik benim. Olma. Her güzel insan iyi değildir ama her iyi insan güzeldir. Senin gibi canım ciğerim. Have a nice weekend. Thank you very much.
1: Bir tane ben de söyleseme kapattınca.
0: Söyle.
1: Her ceviz yuvarlaktır. Ama her yuvarlak ceviz dildir. Haydi kapatın.
0: Alkışlarla uğurluyorum seni.
1: Haydi bay bay.
0: Bu bizim Sezer, alem adam. Yaşa Sezer'im.

Çok da güzel bir fotoğraf göndermiş yine Atıl kardeşim, Atıl kaptanım, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Mamak Futbol Okulu'ndan. Selam olsun Mamak Beşiktaş Futbol Okulu'na.

Guten Morgen çocuğum. Çok selamlar. Erol Besimoğlu abim de göndermiş. Teşekkür ederim. Sezer'im tekrar tekrar çok çok teşekkürler. Bizden de Melek ve Dilara'ya ve Enişto'ya selam demiş. Adem Haskova'dan. Thank you very much. Leylananda. Ve Frankfurt Havalimanı İrfan Konde. Hoş geldin İrfan'ım. Neredesin sen iki günden beri be ya? Sirta kim oynuyordun oğlum? Sezer'im çok çok selamım var Mine Hanım'dan. Ya şimdi bu çocuk çok komik, eğlenceli bir çocuk. Benden çok selam söyle Sezer'e demiş Mine Hanım. Çanakkale'den Sezer. Bir tanedir Sezer'imiz Mine Hanım, bir tanedir. Radyonun vazgeçilmezi oldu. Sezer bir dinleyici de demiş de bakıyorum iyi biliyor Sezer hafif karanlık yerleri demiş.

Sen Farkan Hacı Yusuf nasıl gördün Sezer'i? Balayına daha karar vermemişler. Balayı mı kaldı diyor. Selim edepsiz, Selim enterici, Selim. Leyla Nanda, Amin Drive, Şaban Bandak. Biraz sonra tanıtacağım. Ama önce şöyle çok güzel bir Yunanca şarkı dinleyelim. İngiltere'ye gönderiyorum.

0: popüler kültürün geleneksel sohbet ve muhabbetle buluştuğu radyo. Kral FM.
1: Atıl kaptanım Sezer'e katılıyorum demiş. Sezer'in uzun yol temennilerine katkım olsun. Geç geldi desinler, geçmiş olsun demesinler diyor Atıl kaptanım. Uzun yol şoförümüz Atıl kaptanım, gerçekten çok güzel yazmışsın. Teşekkürler Sezer'e de, teşekkür ederim. Evet, baktınız gözleriniz kapanmaya gidiyor, yoruldunuz, çekin kıyı efendim. Aileniz var, çocuklar var, tanıdıklar var. Bir iki saat dinlenin böyle, ondan sonra gelin yine. Geç geldi desinler ama geçmiş olsun demesinler dedi Atıl kaptanım. Eyvallah kaptanım. Sağ olasın. Çanakkale'ye gönderiyorum.

Nasıldı bak seslerim o Kamanita Pada? Bacanam da yazmış. Kamanita Pada Bulgarca. Gelin bizi bulun radyodan. Kral FM'e gelsinler. Ailemize katılanlar olsun. Buyurun gelin efendim. Kapılarımız da açık. Gönlümüz de yüreğimiz de açık. Radyo Kral'a gelin. 100 frekansında dinleyenler kulübüne kaydolun. Kamanita Pada. Ne yapacağım? Kamanita Pada. Excuse me. If I speak your language. Vay be klarnete bak be. Eşkeli öttürüyor adam be. Öttürüyor be. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a. Nerede insan varsa selam olsun bakalım.

Avin Drive yollara enerji ve güven katan yeni benzin istasyonu. Avin Drive, Bandak, Şaban, en kaliteli yakıt, en iyi hizmet, güler yüzlü personel, mini market ürünleri ve çok yakında Mikel marka kahvesiyle Demokritos 39, Epal karşısı, okulun karşısı, Sisi otelinin altında Kikliko'da. Ayrıca mini market hizmetinin yanında Gaziantep'in meşhur mangal kömürü Tezyak odun kömürlerinde bulabilirsiniz. Uzun yılların kaliteli hizmeti ve uygun fiyatları ile İskeçe Portolagos yolu 4. kilometrede Elin benzin istasyonu ile de hem yanınızda hem hizmetinizde. Avin Drive Elin, temiz enerji, güçlü performans, aracınızın dostu. Akaryakıt istasyonları Avin Elin Drive, Şaban Bandak. Ceyhan'ım kolay gelsin. Master Travel ile efendim sınırları aşın. Dünyayı Master Travel ile gezin, keşfedin, hayatın tadını çıkartın. 3 milyon otele anında rezervasyon. 3 milyon otel diyor Sezer. Anında karar verdiniz, buraya gidiyoruz. Jamaika'ya tak hemen buluyor Master Travel. Yey. Yunan adalarına ve sahillere, Türk sahillerine turlar, ekonomik paketler, balayı paketleri, bütün havayolu şirketlerine kazançlı çıkacağınız uçak biletleri temini anında Master Travel'de. Master Travel, let's go. Lüks araç ve araç içi kahve ve içecek servisiyle sizi hem mekanınızdan alıp havaalanlarına güvenli transfer ediyor, hem de havaalanından istediğiniz yere yine içecek servisiyle anında gönderiyor efendim. Araba kiralama hizmeti de var. Gümülcüne Sokağı 19'daki yeni ofisinde size hizmet için emrinizde. Master Travel. Eğlenceli ve keyifli zaman geçirmek isterseniz uygun fiyatları ile sizin isteklerinize ve beklentilerinize cevap veriyor. Instagram ve Facebook'ta, sosyal medyada Master Travel olarak takip edin. İnternet sayfası da var. www.mastertravel.gr. İletişim bilgileri ve fırsat kampanyalarını kaçırmayın. Master Travel. Bu şarkıdan bahsediyordu herhalde Bacanan, Sezer.

Hakan'ım elleme sıramı yapayım, sırama bir çalışma havası bakayım. Bir Kırköy havası yapayım sırama. Hakan'ıma sıralarıma şaba. Yaşa sıracım. Güzel insanlar yaşasın.

Atıl kaptanım, sen de yaşamış gibi anlatıyorsun valla. Sezer, bizim birkaç arkadaş öyle karanlık yerlere girip çıktıktan sonra aynı şöyle konuştular diyor bak Atıl kaptanım. Ama kanla preş. Kardeş bak vallahi yemin ediyorum var ya, bak içeri bir girişimiz vardı. Kız ayol, bir de bir çay kız, bir de bir çıkışımız vardı diyor Atıl kaptan. Yandan yandan, aşağıdan yukarıdan. İnsan gireceği yeri görmez mi be?

0: Έξω οι κλέφτες και τα λαμόγια. Έξω οι αντιγραφείς και οι λογοκλόποι. Πούλα λέμε, πούλα! Έξω αυτοί που προσπαθούν να ανέβουν σε ξένες πλάτες. Γιατί τα FM δεν έχουν ανάγκη από απομιμήσεις.
1: Kral FM News, reklamlar.
0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net. Çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimao'nda. Telefon 2532 111 064.
4: Nalburiye ve yalıtım malzemeleri Kartal Cemil, İskeçe, Gümülcine yolu, Sünnetçiköy, Arabacıköy arasında yalıtım malzemelerinde arayıp da bulamadıklarınız en iddialı, en ucuz fiyatlarla ve kalite güvencesiyle Kartal Cemil'de. Her türlü demir düzen, bahçe düzenleri, Nalburiye alanında hepsi. Büyük ve küçük boylarda sera naylonları, çeşme düzenleri, metal ve plastik su boruları, her boyda ve kalınlıkta demir profilleri, kiremit görünümlü çelik saçlar, yalıtım için taş yünü, cam yünü, beyaz ve mavi köpük Felizol, Arabacıköy, Sünnetçiköy arasında hiç kimsenin rekabet edemeyeceği fiyatlarla Kartal Cemil'de. Telefon 2-541-0-31-815. Cep telefonu 693-673-8490.
2: Sobacı Binbaşı Emin sizlere sıcacık, keyifli, konforlu bir yaşam vaat ediyor. Yıllara meydan okuyan sağlamlıkta ve kalitede onlarca ürün Sobacı Binbaşı Emin'de sizleri bekliyor.
5: Odun, gaz ve pelet yakıtlı sobalar, maşinalar, kalorifer peteklerine veya havalı ısıtma sistemlerine bağlanabilen pelet yakıtlı sobalar, kalorifer kazanları, kazanlı sobalar, petrogaz çeşitleri.
2: Ayrıca ütüler, saç kurutma makineleri, süpürge makineleri, elektrikli ve tüplü fırınlar, su ısıtıcıları, tost makineleri, kahve makineleri ve mikser setleri.
5: Sobacı Binbaşı Emin, yıllardır güvenle. Adres: Panayi Şaldari 4446. Telefon: 2541 021 831. Santi.
6: Bana Yunanca'da tavuk ve mükemmeli aynı sözcükte söyleyebilir misin?
7: Kotapliktiko.
6: Bravo, buldun. Peki kotapliktiko ne demek biliyor musun?
7: Tavuğun en lezzetli hali olabilir mi?
6: Evet, lezzete eklenen yeni bir sözcük daha. Kotapliktiko. Çünkü kotapliktiko'daki tavuk başka hiçbir yerde bulamayacağın şekilde hazırlanıyor. Saf ve lezzetli baharatlar kullanılarak özenle pişiriliyor.
7: Anladım. Kotapliktiko. Yani fırında pişmiş tavuğun en lezzetli hali.
6: Kotapliktiko, tavuğu farklı ve lezzetli şekilde pişirip sizlere güvenle sunan isim. Adres: İrion 87 Kısanti. Adresinize servis için telefon 25 41 077 066.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Kral FM, Kral FM 100, zirvenin tek sahibi.
10: If you're gonna ride, don't ride the white Böyle şarkılar çaldığı zaman Sezer bu şarkıları takip edeceksin. Duyduğun yöre doğru gideceksin. Tamam, hiç hedefini şaşırmayacaksın. Karanlık maranlık fark etmez kardeşim. Sana bir abi tavsiyesi. Lay lay lay lay lay. Atıl Kaptan'ın maşallah Sherlock Holmes gibi hemen bulmuş benim Instagram'ı. Vallahi birleştirici bir özelliği de var bizim bu Radyo Kral'ın. Böyle tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz dünyanın bir ucunda. Tabii oğlum, güzeldir böyle şeyler. Yaşa Atıl Kaptan'ım. Sezer diyor ki vallahi helal olsun diyor. Village Market Sedar'ı Gökçeler'de efendim. Village Market'te DM meşhur Alman ürünleri geldi. Ayrıca Village Market Seller'da rent-a-car hizmetlerinde uygun fiyatlarla bulabilirsiniz. Yani araba kiralıyorlar. Ama ondan önce Village Market Seller'a süpermarkette kazançlı alışverişin ve çok uygun fiyatların yeni adresi. Village Market Seller'ı Instagram'da takip ediyorsunuz. Çünkü sürpriz kampanyalar, akıllı ve ucuz alışveriş ile kaçırmayacağınız fırsatlar hepsi Seller Oksanti'de Village Market Seller'da. Farklı düşünün, farklı alışveriş yapın. Evlere servis hizmeti de var. 15 euro ve üzeri siparişlerinizde hemen siparişlerinizi iş yerlerinize ya da bulunduğunuz yerlere getiriyorlar. Çalışma saatleri sabah 7-11 ve pazar günleri 9'dan 12.30 1'e kadar açık efendim Village Market Seller'da. Perikon, Perikom Seden ve Perikan züccaciyecimiz de Thiraz 3'te. Burada bir tane sarma makinesi beni bekliyor orada, gidip almam lazım. Mutfak ve banyo ve salon ve diğer yaşam alanlarınızın dekorasyonu için çok çeşitli ev eşyaları, dekorasyon ürünleri, cam, porselen ve seramik ürünlerin hepsi Perikom'da bulabilirsiniz. Perikom'da %20'ye varan öğrenci indirimleri de başladı. Yaz sezonu boyunca devam edecek. Perikom'un sahipleri Seden ve Perihan tüm müşterilerine keyifli, bereketli bir yaz sezonu da diliyor. Teşekkürler çocuklar, sağ olun. Ve Tosteki Tubobo hafta sonunda yine hazır. Bugün maçlar var, hafta sonu yine maçlar var. Hem Tosteki Tubobo Seydan İdris'le tanışıyorsunuz. O lezzetli meselerinden de bir tadın derim efendim. Mangalın kokusu, etin dokusu, ateşle dans eden lezzetler İdris Seydan Bobo'da. Tosteki Tubobo, Peliketi Bekirli'de. Pazartesi hariç her gün öğlen saat 12'den gece 12'ye kadar, hatta geç saatlere kadar hizmetinizde. Oğlaklar bugün böyle başladılar yavaş yavaş dönüyor. Pişti mi oğlaklar, pişti mi? Daha pişmez canım, aşkım dur. Saat 11'de girdi onlar böyle yavaşça yavaşça böyle avur avur pişecek onlar. Yey maşallah. Aç son sesi aç. Tosteki Tubobo. Bekirli'de tavuk döner aradığınız lezzetli mezeler, burgerler, sandviçler, çok çeşit içecekler, geniş menüsü ve yemeklerden sonra soğuk karpuz ve kavun. Nerede? Tosteki Tubobo Bekirli'de. Ve yeni sponsorumuz Knap Fandazopoli. Fandazopoli, Knap Fandazopoli. Ha dur, mesajlara bir bakalım önce o zaman, tamam. Oğlaklar satıldı, şimdi üçüncüye koyuyoruz. Maşallah be kardeşim. Yaşa be Seydan'ım, bravo vallahi, helal olsun. İşini ciddiyetle böyle güzel bir şekilde yapanlar lezzetli lezzetli böyle pişirdi oğlakları. İki tanesini sattım, üçüncü, o dördüncüyü bile hazırla sen, ben sana söylüyorum bak. Fırsatları kaçırmayın efendim. Tubobo'ya. Tubobo. Haydi gel. Tubobo. Tosteki Tubobo. Tubobo. Tuborg mu bu ya? Seydan şey var mı? Tekirdağ Gold. Böyle vah pop pop pop. Torpedim. Müşteri memnuniyeti ve siparişlere göre kokoreçler, kuzu oğlak çevirmeler. İki tanesini bitirdik. Bir tanecik kaldı. Lay lay. El Amana Thessaloniki koyar mısın, iyi günler canım benim demiş Erol Besimoğlu abim. Mina ablamın da çok selamı var bu arada, bak onu unuttum okumayı, kusura bakma Mina Hanımcığım. El Amana Thessaloniki, tabi dinletiriz onu da, o da olur.

Knap, Fandosopoli. Efendim 5-12 yaş arasında böyle yavaşça okuyacağım çünkü çok önemli. Çok da keyifli bir iş yaptı arkadaşlar. Tebrik ediyorum Özbay'ım. Hayırlısı uğurlu olsun. Açtılar efendim mekanlarını. GDAP Fandosopoli'yi. Yani yaratıcı etkinlik merkezi GDAP Fandosopoli. 5-12 yaş arasındaki çocuklarınıza vizyonu, el becerileri, sosyal aktiviteleri, profesyonel öğretmenleriyle, okul derslerine desteğiyle yepyeni ve enerjik yapısıyla Bekirli yolu üzerinde KEP'in hemen yanında yaratıcı etkinlik merkezi GDAP Fandosopoli. Fakan Hoca Yusuf ne gönderdin oğlum, açılmadı burada bu. Efendim yaratıcı etkinlik merkezi GDAP Fandosopoli'de çocuklarınızın içindeki cevheri, yaratıcılığı GDAP Fandosopoli ile meydana çıkarın. Deneyimli muallimleri, robotiki, jimnastik, dans, el işleri, oyun hamurları ile işler ve beceriler, deneyler, geniş ve güvenli bahçesiyle beden eğitimi dersleri, Lego oyunlar. Çocuklarınızın sanatsal beceri ve yönlerini geliştirmek için resim çalışmaları, tiyatro oyunları, sinema gösterimi, eğitici çizgi filmler de var. GDAP Fandosopoli'de çocuğunuzun yaratıcılığını ve aklını geliştirecek kurum, yaratıcı etkinlik merkezi GDAP Fandosopoli. ESPA programı alan aileler için de bedava. Ön kayıtlar ve detaylı bilgi için iletişim numaraları var. Hemen iletişime geçin derim. Gerçekten güvenli, geniş bir bahçesiyle de çocuklarınızı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğiniz insanlar. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Yok, onu bir daha istiyorum. Evet, tamam. Ve efendim Facebook ve Instagram'da GDAP Fandosopoli. Öyle yazın ki doğru olanı bulasınız. GDAP Fandosopoli olarak Instagram ve Facebook'ta var. Ben cep telefonlarını vereyim hemencik şimdi. 694-57-50-777 693-28-96-372. Ayrıca değişik branş ve kategorilerde öğretmen de arıyor GDAP Fandosopoli. Öğrenmek yararlı ve eğlencelidir. Her çocuk bir yıldızdır ve bu merkezde, yani yaratıcı etkinlik merkezi GDAP Fandosopoli'de çocuklarınız parlasınlar efendim. Think different, farklı düşünün ve yatit apediamas aksizun. GDAP Fandosopoli, tekrar hayırlısı olsun Özbay'ım. Başarılar diliyorum efendim işlerinizde. If you want right, right, right. Vistoni'da zeytinyağları hafta sonu program var mı? Hayır, hafta sonu program yapmıyorum. Deli Kadir, sen bunu biliyorsun, niye sordun oğlum şimdi durdurduk ya? Recep Bacaram demiş Sezer. Sezer o balayına gitmesin de o zaman görür kamanite nasıl oluyor diye. Kamanite. Bir de Bulgaristan'ın bir bira markası vardı. Kamiliçe değil miydi o? Öyle değil midir Recep Bacaram? Sezer, büyüklerini dinlesen iyi olur kardeşim.

0: Ben Visto Nida efendim, 1 litrelik, 2,5 litrelik, 5 litrelik, 10 litrelik ve 15 kilogramlık tenekelerde siz değerli müşteriler için hazırlanan zeytinyağları var. İsterseniz sipariş verir hazırlatıyorsunuz, gidip alıyorsunuz. İsterseniz gözünüzün önünde efendim hemen hemen hazırlıyorlar Visto Nida'da, Yalın'da, Koptero'da. 50 litre viyo. Visto Nida Olive Oil. Gerçekten de ama gerçekten de altın değerinde bir sıvı zeytinyağı. Doğanın en saf hali, sofraların vazgeçilmezi olduğu Visto Nida zeytinyağları. Bizim zeytinyağlar yani, memleketten, buralardan. Orijinal, katıksız zeytinyağları Visto Nida'da. Yemeklerinize, sağlığınıza, sofralarınıza asırlık bereketiyle bütün yıl boyunca zeytinyağı ya da zeytinyağı satışları mevcut efendim. Gerek Almanya'da gerek burada. 698-74-51-656, 693-31-60-160. Vistoni'de zeytinyağlarına mutlaka o sıcacık ekmeği keklikle birlikte bandırın. Koyuyorsunuz bir tabağa Vistoni'de zeytinyağısını, keklik, azıcık da tuz. Brey, o sıcacık ekmeği bir bandır onun üstüne. Bre, bre, bre, bre. Aykan Agam. Vistoni'da, Yalın'da, Koptero'da efendim ve Voryoplast, Sterkplast işbirliğiyle Romanya'da Sterkplast'ın fabrikalarında çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Onları da Barış'ın sayesinde öğrendik ve tanıdık arkadaşlarla. Bölgemiz ve Balkanların en güçlü ve güvenli şirketi olan Sterkplast'ın Yunanistan genel bayisi aynı zamanda Voryoplast. Voryoplast Koyunköy'ünde yeni yerinde çok çok çok büyük bir mekanı ile yepyeni ürünleriyle, 2026 ürünleriyle efendim. Sedan burası, neresi böyle? Plastik ürünleriyle daha sağlıklı bir çevre, sıfır atıkla israfa hayır diyor Voryoplast. Hayatınızı kolaylaştıran çözümler de sunuyor. Yapmanız gereken Voryoplast'ın bir gitmeniz efendim. Aynı zamanda perakende satışları da başladı Voryoplast'ın. Yaz sezonu için 2026 model plastik masalar, sandalyeler, tabureler çeşitli boy ve renklerde. Voryoplast, Kimerya'da, Koyunköy'ünde. Bana kahve gönderen arkadaşa da teşekkür ediyorum bu arada, sağ olsun. Sedan Paşa, neresi burası bakalım? Evet efendim, ayrıca yaz sezonu için plastik masa, sandalyeler, tabureleri bulabilirsiniz Voryoplast'ta ve çok çeşitli boy ve renklerde de saksılar var çiçekleriniz için. Temizlik malzemeleri, deterjan, tuvalet ve mutfak kağıdı, mikrodalgaya ve bulaşık makinesine giren yemek kapları, saklama kaplarını da mağazamızda bulabilirsiniz perakende satışlarda Voryoplast'ta. Yaz sederim, yaz, çünkü kulaklıklar kulağımda dinleyemiyorum. Yaz bakalım neresiymiş burası, gayet güzel bir yermiş ya. Halkidiki de mi bu? Halkidiki, gidilmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi gerçekten. Hatim düğün, kına, sünnet, mahya ve davetleriniz için de masa örtüleri, trapezo mandrilolar, alüminyum tepsiler ve tek kullanımlık yemek kapları Voryoplast'ta. Anladın mı? Bugün pek kullanmadık bunu, anladın mı? Voryoplast, İskeçemizde, Koyunköy, Kimerya'da. Bereketli, şöyle güzel, bol dinlenmeli, bol işli bir hafta sonu diliyoruz efendim. Sen mi yapmayacaksın, sen mi? Sen nesin sen? Düdüklü tencere. Şimdi Çanakkale'ye gönderiyorum bu güzel şarkıyı. Almanya'ya Erol abime gönderiyorum. Ertuğrul abime gönderiyorum. Mine Hanım'a gönderiyorum. Ahmet Baba'ya gelsin.
1: Sanadın.
0: Güzel Selanik'imizi anlatıyor Selanik.
1: Doğru. Ήταν όλα γρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι. Ο Δημητρός ο οδηγός. Κι εγώ πίσω. Μπαίναμε στο βαρδάρι. Σε ένα κόκκινο φανάρι. Ο Μανώλης άρχισε να λέει. Γεια σου μάνα Σαλονίκη. Γεια σου νύφη του βορρά. Γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι. Γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της. Αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λένε εκεί πάνω.

0: Modaya göre değil, kalbinize ve ruhunuza göre şarkılar.
1: Selim neredesiniz bu oğlum böyle? Esen Şinasioğlu Dağan. Merhaba çocuklar. Trafikte kaldık, İskeçe'nin içinde, sakın arabala girmesinler demiş Esen Şinasioğlu. Kiklikon'un orada. Evet, bu sabah ben de gördüm. Bayağı kalabalık bir trafik vardı. Trafik Kiklikon'un orada. Avin Drive'ın orada. Ağır ağır işliyor efendim. Yol çalışması var. Benden söylemesi size, dikkat edin. Başka yollardan gidebilirsiniz. Orada yol çalışması, bakalım ne zaman bitecek hayırlısıyla. Esen Şinasioğlu Dağan. Çocuklar günaydınlar efendim. Tünaydınlar daha doğrusu. Abi bu açan hangi Özbay belgede mi yoksa başka bir mi? Ha Özbay, hayır, o Dinkler'den Seyda. Tünaydınlar daha doğrusu. Abi bu açan hangi Özbay...

0: Kral FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
3: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
2: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
3: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
2: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
3: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papadimaon'da. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin

0: işinizde kulağınız radyonuz Kral FM'de olsun.
1: Programın bundan ötesini ayakta sürmeye gayret göstereceğim efendim. Gerçi takadımız da kalmadı, yoruktuk artık. Bu arada İskeçe'mizde özellikle bu Kikyoko'nun olduğu yerde efendim gerçekten müthiş bir trafik var. İskeçe'ye geleceklere söylüyorum, beni dinleyenlere de. Yani çok ağır bir şekilde ilerliyor trafik yol çalışmalarından dolayı. Bugün ben şeyi unuttum, çok çok özür diliyorum. Bugün Dünya Hukuk Günü'ymüş. Efendim o yüzden Dünya Hukuk, evet bugün 10 Temmuz Dünya Hukuk Günü. Bütün avukatlarımızın, bizi dinleyen varsa avukatlarımızın Dünya Hukuk Günü'nü kutluyorum. İnşallah haklı hukuklu bir dünya olur diyorum. Niye bu saate kadar beni unutmuşum arkadaşlar da, benim takım arkadaşları da pek söylemediler bir şey. Onlar da kendi havalarında ya zaten bayağı. Kaşları karasına dondon kurşunu değdi, bir avcı beni vurdu, ah dedim ağladım. Dünya Hukuk Gününüz kutlu olsun efendim. Hemen şöyle oto elektrikçisi Sami Usta'mı da bir analım bakalım. Hemen oto elektrikte son nokta ve müşteri memnuniyeti, aracınızın bütün elektrik cereyan işleri, özellikle ve özellikle yeni aldığı iki tane makinesiyle klimalarınızın temizliği ve bakımı ve sıvıların kontrolü, yine elektrik, elektronik, yedek parçalar, oto ve aksesuarları ustamız Ahmet'te, Ahmet Sami'de. Termayı kustu soktuğu soktuğum vuruyor. Ayakta program yapmak da çok böyle heyecanlı oluyor. Çok böyle enerjik hissediyorum kendimi. Sezer ayakta program yapıyorum şimdi. Ben niye hep oturarak program yapıyorum ya? Termayı kustu soktuğu soktuğum vuruyor. Terma yani İskeçemizi çıkarken sonda benzinci alalım bir dizin yanında. Ahmet Ustam oto elektrikçisi, elektrogos Sami Ahmet ya da Ahmet Sami. Sabah 8-8.30'dan pazar günleri hariç akşam 5'e kadar dükkanında size hizmet için efendim orada. Güvenli sürüş ve yolculuklar için uzman ve profesyonel ustamız. Ve tabii ki uygun fiyatlarıyla oto elektrikçisi Ahmet Sami Ustam. 693-979-2743. Bu Kikyoko ne zaman bitecek hiç sorma kardeşim. Geçen seneden beri devam ediyor. Yani bu işler böyle Almanya'da veya başka yerlerde olsa, dışarıdaki memleketlerde şimdiye kadar bitmişti. Gerçekten yani. Yani... ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Girmeyelim şimdi politikaya. Kiriyen dedi marke. El arı panik arı diyecek şimdi. Çattık ben acıkları bundan da. Hafta sonu yine paranız bereketli, ilişkileriniz hareketli olsun.

yine bayağı bir analiz yaptık, bayağı bir sentez yaptık efendim. Tütün tarlasında çalışanları unutmadık, sabahları onlara söyledik. Kolaylıklar diliyorum kendilerine efendim. Mesajlarımıza bir bakalım yine. Burada hangisiler... Ha, bunu okuma. Bunu okuma, onu okuma. Hangini okuyacağız?

Sezer'im demiş ki şimdi atıl sana da gönderir, Orhan Agam'a da gönderir herhalde bu soruyu. Dayılarıma soruyorum o zaman, onlar nereye gitmişler? Balayına, ama harbici yazsınlar demiş. Oğlum adamlar 30 sene 40 sene önce gittiler balayına, belki unuttular nereye gittiklerini. Hak hukuka alışkın değiliz, ondan unutmuşsunuzdur. Dünya hukuk gününüz kıymetli avukatlarımız, kutlu olsun efendim. Hak hukuk başka.

Rotary. Kral radyo dinleyicilerin kral dinleyicileri. Krallar, kraliçeler. Şaba. Atıl kaptanım, bu şarkıları, bu kadının şarkılarını beğeniyor musun? Şarkı söyleyen kadın acayip söylüyor ya. Atina'ya bir gideceksin canlı yayında dinlemeye. Avla ablamı, halamı, şey aman.

Ay. Aynen Atıl Kaptalım. Güzel şarkılar bunlar. Cemal Süreyya da ne güzel söylemiş. Şairler güzel söyler her zaman. Madem milyarlarca ihtimal varken rastladık birbirimize, kal böyle. Değişme, gitme, bitme. Yaşlan benimle demiş şair Cemal Süreyya. Gel ha.

Vay be arkadaşım, o kadar olmuş mu demek Orhan Akam yazmış 96 yılında. 91'de imzayı attık. 96 yılda katımızı aldık. 35 senedir iki sefer Eyfel Kulesi'ni gezdim demiş Orhan Tunagam. Evden işe, işten eve. Hep çalış çalış çalış demiş. Emekliliğe de az kalmıştır Orhan Akam, öyle mi? Atıl Kaptanım, sana gönderiyorum.

0: Na bir kere,
1: Sezer duyuyor musun? Orhan Ağam dedi ki, Sezer kardeşim gençsin, hayatının yaşama bak. Bir daha bu dünyaya gelmeyeceksin. Geçiyoruz şu anda biz bu dünyadan. İnşallah 2 senem kaldı demiş. İnşallah. Ondan sonra çok çok uzun ve sağlıklı bir emeklilik hayatı diyorum. Takavide çıktığın zaman Orhan Aga. Orhan Tuna, Fransa. Selamlar, bütün hafta bizlerle birlikteydiler. Çok teşekkür ediyorum Gurbet'teki bütün dinleyicilerimize. Gurbet var ama Radyo Kral da var. Bu güzel şarkılar tabii ki siz kıymetli dinleyicilerimiz için, yine kıymetli vaktinizden bir parça bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Kendi takımım adına ve kendim adına. Despin Avandi seslendirdi. Natin Heres'e. Çok çok selamlar bütün herkese, bütün dinleyicilerime. Arif Emre Enes. Selam aşma, biz senin radyoyu nasıl dinleyebiliriz? Radyodan dinleyeceksin Arif'im. 100 frekansına giriyorsun Arif Emre Enes. 100 frekansından dinliyorsun gerek internette. Karasal alanında da Kral FM yaz. İnternette Kral FM yaz. Karasal olarak da, yani anten olarak da 100 FM'i ayarlıyorsun. Arabanda, iş yerinde, evinde, uçakta, traktörde, nerede istersen dinliyorsun bizi. Okey mi Arif Emre Enes? Bakın Hacı Yusuf, çok teşekkür ederim. Sağ ol, yine sen bütün hafta benimle uğraştın. Bu güzel şarkıyı sana da gönderiyorum.

Verin verin verin, bir daha verin alkışı. Radyo Kral'ın en güzel dinleyicilerine, siz kıymetli dinleyicilere gelsin bu büyük alkışlar. Sağ olun. Bir tanesiniz. Harikasınız, yakşıyısınız, wonderfulsunuz. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum hep kendinize. Trakya Rumeli'den hep kendinize bayağı. Hey hey. Silahın iyisi tutukluk yapmaz, dostun iyisi kahpelik yapmaz. Kardeş kardeşin emanetidir. Sel gider daş kalır, el gider kardeş kalır. Ver bir alkış daha bütün sponsorlarıma. Avin Drive, Şaban Bandak, Village Market, Seloro, Master Travel, Güneş Gold. Cenaze hizmetleri Serhun Delioğlu. Filiotis Asfalt Boyu Gökçeler. Vistoni'de Zeytinyağı, Yalımlı Zeytinyağı Fabrikası. Patos Coffee Tuni. Ve Tosteki Tubabo Seydar İdris. Saydoğlu Günay, Müceferat Kuyumculuk, Sinan Pırlanta Edirne. Oto Elektrikçimiz Ahmet Sami Ustam. İpruin İstasi, Ahmet Usta. Voryo Plast, Koyunköy'de Barış Kardeşim. Perihom, Sedan ve Perihan ve Kıdap, Fantasopoli. Çok çok alkışlar efendim, çok teşekkür ediyorum. Bizlerle birlikte çalıştıkları için sağ olun, var olun. Allah size daha çok versin. Cenab-ı Allah işinizi raz getirsin, gönlünüze göre versin. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendi adıma ve ekibim adına sağ olun, var olun. Önce sağlık diliyorum tabii ki de. Hak nasip kısmet ederse pazartesi görüşmek üzere. Tschüss.

birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğin o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı.

karanlık, o ılık aydınlık, yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım. Kadınım.

0: Kral FM 100 reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
0: Sabahın enerjisi, günün keyfi Haşim'le başlıyor.

0: FM 100. Reklamlar. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Dünyanın en komik videosu. Ama siz bağlanıp da izleyene kadar espri kaçıyor.
2: İnternetinizle dünyaya bağlanmak için önce internete bağlanın.
1: Kesintisiz, aralıksız, sağlam internet için siz de Skynet'i tercih edin.
2: İskeçe ve bölgesi, İskeçe Balkan kolu, Gümülçine, Dede Ağaç, Sappes bölgeleri ve Balkan kolunu kapsayarak büyük değil, çok büyük bir alanda bağlantı keyfi sunuyor.
1: Kablosuz Wi-Fi internet ve istediğiniz süre kadar internet bağlantısı için Skynet.
2: Kalitesi net, çünkü o Skynet. Ve Sappes Smart PC Papa Dima onda. Telefon 2532 111 064.
0: Sabahın en keyifli saatleri, en sevdiğin şarkılar ve en sıcak sohbetler. Sohbetler. Hepsi Haşim'le seni bekliyor. Hafta içi her gün saat 9'dan 13'e müziğin ritmi ve sohbetin en samimisi Kral FM'de. Kral FM'de. Radyonuzu 100.0'a ayarlayın, Haşim'le güne güzel başlayın. Macera seni çağırıyor. Spor giyimden dağcılığa, avcılıktan outdoor ekipmanlara kadar aradığın her şey Everest'te. Columbia, North Face, New Balance, Salomon ve Fjällräven gibi dünyanın en güçlü markalarının resmi satıcısı Everest, erkek, kadın ve çocuklar için zengin seçenekler sunuyor. Üstelik tüm ürünler daima süper indirimli fiyatlarla ve %100 orijinal. Yurt dışından gelen

0: Kral FM 100 reklamlar.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Sevgili dinleyicilerimiz, bir Çin atasözü der ki, iki Yahudi bir araya gelse şirket, iki Türk bir araya gelse devlet kurar. Aynen azınlığımızın olduğu gibi, bir zamanlar bir devlet gibi sağlam temeller üzerine kurulmuş, yıkılmaz bir kale gibi olan azınlığımız, güç, birlik, beraberlik, sevgi, saygı demekti. Şimdi ise herkes kendi çıkarları için savaşıyor, makam ve koltuk peşindeler. Elindekiyle yetinmiyor, elde edebileceğiyle de yetinemez haldeler. Üstelik kaleyi içten fethediyorlar. Halbuki mahkeme kadıya mülk değildir. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Çünkü mazlumun ahı indirir şahı.
6: Senin için balıkçılık bir tutkuysa, dalış dünyayla bağını koparma şeklinse, kamp yapmak özgürlüğün anlamıysa, Fishing Corner tam 40 yıldır deniz ve doğa tutkunlarının buluşma noktası. 250 metrekarelik devasa mağazamızda her şey var. Olta kamışları, makaralar, yapay yemler, zıpkınlar, maskeler, paletler, dalış kıyafetleri ve tabii ki kamp malzemeleri. Fishing Corner, Saranda Eklisyon 3, Pet Corner'in alt katında. Telefon 25410-264-15 ve internet adresi fishingcorner.gr. Fishing Corner, deniz, doğa, özgürlük.
7: Gökkuşağı renginde bir hayat artık mümkün. Kartal Cemil Boya Marketi

Arabacıköy arasında. Teliyor. İstediğiniz her renk boyayı üreten boya makinesi de Kartal Cemil Boya Market'te. Kartal Cemil Boya Marketi Sünnetçiköy Arabacıköy arasında. Telefon 25 41 0 31 815. Cep

kimse dokunamaz benim gibi sana. Sevemezsin bir daha. Unut beni. Ya da vazgeçtin.

Zindan iki Ece Mehmet'im lafta. Baba katiliyle baban bir safta. Bir de geri adam boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmet'im. Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim. Daha ölmedim.

Bey dert dinler bugün maruzat. Çatık kaş hükümet dedikleri zat. Beni Allah tutmuş kime dazat. Anlamaz yazısız pulsuz dilekçem. Anlamaz ruhuma geçti bilekçem. Çaycı getir ilaç kokulu çaydan. Dakika düşelim senelik paydan. Zindanda dakika farksızdır aydan. Karıştır çayını zaman erisin. Köpük köpük duman duman erisin. Duman duman erisin.

Ana rahmi dahi şu bizim koğuş, karanlığındadır yeniden doğuş. Sesler duymaktayım, davran ve boğuş. Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin. Mehmet'im, sevinin başlar yüksekte. Ölsek de sevinin, eve dönsek de. Sanma bu teker kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir. Ebet bizimdir.

sevdanın tetiği düştü bir kere. Kalbimde çıldırmış kuşlar uçuyor. Kara kışta baharı yaşadım yine. İçimde kırmızı güller açıyor. Hiç böyle sevmedim, böyle yanmadım. Nicedir böyle güzel uyanmadım. İnan ki bu sabah sevinçten ağladım. Onun için gizledim gözlerim, ıslaktı bakışlarım. Seninle mutluyum, seninle doğdum. Beni seviyorsun ya, ben bugün doğdum. Bugün doğdum.

De gördü aşkı Ferhat seninle. Kimseyi sevmedim böyle. İnan yeminle. Sensiz yaşamamışım. Seninle doğdum. Seni seviyorum ya. Ben bugün de...